Benim babam Mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikili ağacı olmadı belki. Ama kendisi onuruyla yaşayan koskoca bir çınardı. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğlu, tepeden tırnağa Anadolu'yum.

doya doya öpsem seni. Çok özledim, affet beni, gel affet beni. Bir kerecik görsem seni, doya doya öpsem seni.

Yeryüzündeki her bir canlının rızkı yalnız Allah'a aittir. Allah onların hayatta yerleşecekleri yeri ve babalarının sulbünde veya analarının rahminde emanet bırakıldıkları yeri bilir. Bunların her biri apaçık bir kitaptadır.

Arşı suyun üzerindeyken hanginizin daha güzel amel işleyeceğini denemek için gökleri ve yeri 6 günde yaratan O'dur. Ey Muhammed! Andolsun ki sen onlara öldükten sonra siz mutlaka tekrar diriltileceksiniz desen, inkar edenler elbette bu apaçık bir büyüden başka bir şey değildir derler.

0: Andolsun ki onlardan azabı belirli bir süreye kadar ertelesek elbette o azabı engelleyen nedir derler. İyi bilin ki azap onlara geldiği gün artık kendilerinden geri çevrilmez ve alaya aldıkları şey onları kuşatmış olur.
1: وَلَئِنْ

0: Andolsun ki biz eğer insana tarafımızdan bir rahmet tattırıp sonra da onu kendisinden çekip alsak mutlaka o ümitsizliğe düşer, nankör olur.
1: وَلَئِنْ اَذَقْ

Yine andolsun ki biz insana kendisine dokunan bir zarardan sonra bir nimet tattırsak mutlaka kötülükler başımdan gitti der. Sevinir, övünür.

0: kebir.
1: Ancak sabredip salih amel işleyenler böyle değildir. İşte onlar için bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Fele'al

Ey Muhammed! Belki sen müşriklerin ona bir hazine indirilmeli veya beraberinde bir melek gelmeli değil miydi demelerinden dolayı kalbin daralır da sana vahyedilenin bir kısmını terk edecek olursun. Ama sen ancak bir uyarıcısın. Allah ise her şeye vekildir.

Yoksa Kur'an'ı peygamber kendisi uydurdu mu diyorlar? De ki, eğer doğru sözlü kimselerseniz Allah'tan başka gücünüzün yettiği kimseleri de yardıma çağırın da onun gibi uydurulmuş 10 sure getirin.

eğer size cevap vermedilerse bilin ki o ancak Allah'ın ilmiyle indirilmiştir. Ondan başka ilah yoktur. Artık siz de Müslüman oldunuz mu?

0: Her kim dünya hayatını ve onun zinetini isterse, onlara orada yaptıklarının karşılığını tam olarak veririz. Onlara burada hiçbir şey eksik verilmez.
1: اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ اِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا ف۪يهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
0: İşte onlara ahirette ateşten başka bir şey yoktur. Yaptıkları orada boşa gitmiştir. Zaten yapmakta oldukları da batıldır.

Rabbinden gelen açık bir delile dayanan, ardınca da yine Rabbi tarafından kendisine bir şahit gelen, ondan önce de Musa'nın kitabı bir önder ve rahmet olarak elinde bulunan kimse, yalnız dünyalık isteyenler gibi midir? İşte onlar Kur'an'a iman ederler. Gruplardan her kim onu inkar ederse, kendisine vaat edilen yer ateştir. Sen de ondan şüpheye düşme. Çünkü o, Rabbin tarafından gelen bir gerçektir. Fakat insanların çoğu inanmazlar.

Allah'a yalan yere iftira edenden daha zalim kim olabilir? İşte onlar Rablerinin huzuruna getirilecekler, şahitler de işte Rablerine karşı yalan söyleyenler bunlardır diyecekler. İyi bilin ki Allah'ın laneti zalimlerin üzerinedir.

0: O zalimler Allah'ın yolundan alıkoyarlar ve onu eğriltmek isterler. İşte onlar ahireti inkar ederler.
1: Ulaika lem yekun.

İşte onlar yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. Onların Allah'tan başka hiçbir dostları da yoktur. Onlar için azap kat kat olur. Çünkü onlar gerçeği dinlemeye tahammül edemiyorlar ve onu görmüyorlardı.

0: İşte onlar kendilerini zarara uğratanlardır. Uydurdukları şeyler de kendilerinden kaybolup gitmiştir.
1: La jarama ennehum fil ahiretihumul ehsarun.
0: Hiç şüphe yok ki ahirette en çok zarara uğrayacaklar işte onlardır.
1: İnnellezine amenu ve amilussalihati

iman edip salih amel işleyenlere ve Rablerine gönülden bağlananlara gelince, işte onlar cennetliklerdir. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır.

Bu iki grubun hali, kör ve sağırla görüp işiten kimsenin hali gibidir. Hiç bunların hali bir olur mu? Hala ibret almıyor musunuz?

0: اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ
1: Andolsun ki biz Nuh'u kavmine peygamber olarak gönderdik. Onlara şüphesiz ki ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Gerçekten ben sizin hakkınızda acı verecek bir günün azabından korkuyorum dedi.

Kavminden inkar edenlerin ileri gelenleri, biz seni sadece bizim gibi bir insan olarak görüyoruz. Biz basit görüşlü alt tabakamızdakilerden başkasının sana uyduğunu görmüyoruz. Sizin bize karşı hiçbir üstünlüğünüzü de görmüyoruz. Bilakis sizin yalancı olduğunuzu sanıyoruz, dediler.

0: عميت عليكم فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون.
1: Nuh dedi ki, ey kavmim, ne dersiniz? Eğer ben Rabbimden gelen bir delile dayanıyorsam ve o bana kendi tarafından bir rahmet vermiş de size karşı gizli tutulmuşsa, siz onu istemediğiniz halde biz sizi onu kabule mi zorlayacağız?
0: Ve ya

Ey kavmim, buna karşı ben sizden hiçbir mal istemiyorum. Benim mükafatım yalnız Allah'a aittir. İman edenleri de kovacak değilim. Çünkü onlar Rablerine kavuşacaklardır. Fakat ben sizi cahillik eden bir kavim olarak görüyorum.

Ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Gaybı da bilmiyorum. Size ben bir meleğim de demiyorum. Sizin gözlerinizin hor gördüğü kimseler için Allah onlara hiçbir hayır vermeyecektir de demiyorum. Allah onların kalplerindekini daha iyi bilir. Böyle bir şey söylersem o zaman ben zalimlerden olurum.

Onlar, ey Nuh, bizimle tartıştın ve tartışmayı çok uzattın. Eğer doğru sözlü kimselerdensen bize vaat ettiğin azabı başımıza getir dediler.

0: Nuh da şöyle dedi: onu başınıza dilerse ancak Allah getirir. Siz de ona engel olamazsınız. Eğer Allah sizi azdırmayı dilemişse, ben size öğüt vermek istesem de benim öğüdüm size fayda vermez. O sizin Rabbinizdir. Siz yalnız ona döndürüleceksiniz.
1: اَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَاهُ قُلْ اِنْ اِفْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ اِجْرَامِي وَاَنَ بَر۪يءٌ مِمَّا تُجَرِمُونَ
0: Yoksa Kur'an'ı peygamber kendisi uydurdu mu diyorlar. Sen de ki, eğer onu uydurmuşsam suçum yalnız bana aittir. Ama ben sizin işlediğiniz suçlardan uzağım.
1: وَاُحْ

0: Nuh'a şöyle vahyedildi: kavminden, iman edenlerden başka kimse inanmayacak. Sen onların yapmakta olduklarından dolayı üzülme. Bizim gözetimimiz ve vahyimizle gemiyi yap. Zulmedenler hakkında bana bir şey söyleme. Çünkü onlar mutlaka boğulacaklardır.
1: وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهِ

0: فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم.
1: Nuh gemiyi yapıyordu. Kavminden ileri gelenler ona her uğradıklarında kendisiyle alay ediyorlardı. Nuh dedi ki, eğer siz bizimle alay ediyorsanız, sizin alay ettiğiniz gibi biz de sizinle alay edeceğiz. Başına gelenleri rezil edecek azabın kime geleceğini ve devamlı olan azabın kime ineceğini yakında anlayacaksınız.

Nihayet emrimiz gelip tandırdan sular fışkırmaya başlayınca Nuh'a her cinsten birer çifti hakkında daha önce hüküm verilmiş olanın dışında kalan aileni ve iman edenleri gemiye bindir dedik. Zaten onunla beraber sadece pek az kimse iman etmişti.

0: Nuh, haydi gemiye binin. Onun yürümesi de durması da Allah'ın adıyla olur. Şüphesiz ki benim Rabbim çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir dedi.
1: وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ

Gemi dağlar gibi dalgalar arasında onları götürüyordu. Nuh bir kenarda ayrılıp duran oğluna, "Ey oğulcuğum, bizimle beraber gemiye bin, kafirlerle beraber olma," diye seslendi.

0: الرحمن الرحيم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين.
1: Oğlu, ben bir dağa sığınacağım. O beni sudan korur dedi. Nuh, bugün Allah'ın esirgedikleri hariç onun emrinden kurtulacak olan yoktur dedi. Ve aralarına bir dalga girdi. Oğlu da boğulanlardan oldu.
0: وقيل

0: Allah, ey Nuh, o senin ailenden değildir. Çünkü o iyi olmayan bir amelin sahibidir. O halde benden bilmediğin bir şeyi isteme. Şüphesiz ki ben cahillerden olmayasın diye sana öğüt veriyorum dedi.
1: قَالَ رَبِّ اِنِّي اَعُوذُ بِكَ اَنْ اَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٍ وَاِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي اَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ
0: Nuh, ey Rabbim, senden bilmediğim bir şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer sen beni bağışlamaz, bana merhamet etmezsen zarara uğrayanlardan olurum dedi.

Ona denildi ki, ey Nuh, bizden sana ve seninle beraber olanlardan türeyecek ümmetlere verilen emniyet ve bereketlerle in. Onlardan türeyecek öyle ümmetler de var ki, biz onları rızıklardan faydalandıracağız. Sonra onlara tarafımızdan acı bir azap dokunacaktır. Tilka

Ey Muhammed, işte bunlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Ne sen ve ne de kavmin bundan önce o haberleri bilmiyordunuz. O halde sabret. Şüphesiz ki hayırlı sonuç kötülükten sakınanlarındır. Ve

0: Ad kavmine de kardeşleri Hud'u peygamber olarak gönderdik. Hud onlara şöyle dedi: ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Siz Allah'a karşı iftira edenlerden başkası değilsiniz.
1: Ya kavmi la es'elukum aleyhi ecran in ecriye illa alellezî fetarani efelâ te'akilûn.
0: Ey kavmim, ben sizden bunun için bir ücret istemiyorum. Benim mükafatım sadece beni yaratan Allah'a aittir. Siz hiç aklınızı kullanmıyor musunuz?
1: Ve

0: قوتكم ولا تتولوا مجرمين.
1: Ey kavmim, Rabbinizden bağışlanmanızı dileyin. Sonra da tövbe edip ona yönelin ki size gökten bol bol yağmur göndersin. Kuvvetinize kuvvet katsın. Suç işleyerek Allah'tan yüz çevirmeyin.
0: قالوا

0: Kavmi Hud'a dedi ki, ey Hud, sen bize bir mucize getirmedin. Biz senin sözünle ilahlarımızı terk edecek değiliz ve biz sana da inanmıyoruz.
1: İnne kulu illa

Biz sana sadece ilahlarımızdan biri seni fena halde çarpmıştır deriz. Hud dedi ki, şüphesiz ki ben Allah'ı şahit tutuyorum. Siz de şahit olun ki ben onu bırakıp da koştuğunuz ortaklardan uzağım. Haydi hepiniz bana tuzak kurun. Sonra da bana hiç mühlet vermeyin.

Ben ancak benim de sizin de Rabbiniz olan Allah'a güvendim. Hiçbir canlı yoktur ki Allah onun alnından tutup yönetmesin. Benim Rabbim gerçekten doğru bir yol üzerindedir.

Eğer yüz çevirirseniz ben size bildirmek üzere gönderildiğim şeyi size tebliğ ettim. Rabbim sizin yerinize başka bir kavim de getirebilir. Ona hiçbir zarar da veremezsiniz. Çünkü benim Rabbim her şeyi koruyup gözetir.

0: Azap emrimiz gelince Hud'u ve onunla beraber iman edenleri tarafımızdan bir rahmetle kurtardık. Onları sert ve katı bir azaptan koruduk.
1: وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا اَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ
0: İşte Ad kavmi budur. Onlar Rablerinin ayetlerini inkar ettiler. Onun peygamberlerine karşı geldiler. Her inatçı zorbanın emrine tabi oldular.
1: وَاُتْبِعُوا

0: قَوْمِ هُودَ.
1: Onlar bu dünyada da kıyamet gününde de lanete uğradılar. İyi bilin ki Ad kavmi Rablerini inkar ettiler. Yine bilin ki Hud'un kavmi Ad Allah'ın rahmetinden uzaklaştı.
0: وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ

0: Ucib.
1: Semud kavmine de kardeşleri Salih'i peygamber olarak gönderdik. Salih, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. O sizi topraktan yarattı ve sizi orada yaşattı. Öyleyse ondan bağışlanmanızı dileyin. Sonra da tövbe edip ona yönelin. Çünkü Rabbim kullarına çok yakındır. Dualarını kabul etmektedir dedi.

0: مُرِيب.
1: Semud kavmi, ey Salih, sen bundan önce aramızda ümit beslenen bir kimseydin. Şimdi bizi babalarımızın taptıklarına tapmaktan men mi ediyorsun? Doğrusu biz senin bizi kendisine davet ettiğin şeyden şüphe ve endişe içindeyiz, dediler.

0: مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ
1: Salih dedi ki, ey kavmim, ne dersiniz? Eğer ben Rabbimden gelen bir delile dayanıyorsam ve o bana kendi tarafından bir rahmet vermişse, buna rağmen ben ona karşı gelirsem, beni Allah'a karşı kim savunur? Sizin bana zararımı arttırmaktan başka bir katkınız olmaz.

0: Ey kavmim, işte şu Allah'ın devesi sizin için bir mucizedir. Onu bırakın, Allah'ın yeryüzünde yesin içsin. Ona bir kötülük dokundurmayın. Yoksa sizi pek yakın bir azap yakalar.
1: فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ ذَٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ
0: Yine de onu kesip devirdiler. Salih onlara dedi ki, yurdunuzda 3 gün daha yaşayın. İşte bu yalan çıkarılamayacak bir tehdittir.

0: aziz.
1: Azap emrimiz gelince Salih'i ve onunla beraber iman edenleri tarafımızdan bir rahmetle o günün rezilliğinden kurtardık. Çünkü Rabbin çok kuvvetli ve çok üstündür.
0: وَأَخَذَ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ

0: كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِثَمُودَ.
1: Haksızlık edenleri korkunç bir gürültü yakaladı. Sanki içinde hiç oturmamışlar gibi yurtlarında dizüstü yığılıp kaldılar. İyi bilin ki Semud kavmi Rablerine inkar ettiler. Yine iyi bilin ki Semud kavmi Allah'ın rahmetinden uzaklaşıp gitti.

0: Andolsun ki elçilerimiz müjdeyle İbrahim'e geldiler ve selam sana dediler. İbrahim size de selam dedi. Çok geçmeden onlara kızarmış bir buzağı getirdi.
1: فَلَمَّا رَأَى اَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ اِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَاَوْجَسَ مِنْ

0: mutlu.
1: Ellerinin ona uzanmadığını görünce durumlara hoşuna gitmedi ve onlardan dolayı içine bir korku düştü. Onlar, korkma, biz Lut kavmine gönderildik dediler.

0: İbrahim'in hanımı ayaktaydı. Bu sözü duyunca güldü. Biz de ona İshak'ı ve İshak'ın ardından da Yakub'u müjdeledik.
1: قَالَتْ يَا وَيْلَتَا أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا اِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ
0: İbrahim'in hanımı, vay başıma gelenler, ben bir koca karı ve bu kocam da bir ihtiyar iken çocuk mu doğuracağım? Doğrusu bu şaşırtıcı bir şeydir, dedi.
1: قَالُوا

Elçiler dediler ki, Allah'ın emrine mi şaşırıyorsun? Ey ev halkı! Allah'ın rahmeti ve bereketi sizin üzerinizdedir. Şüphesiz ki O övülmeye layıktır, ihsanı boldur. Felem

0: İbrahim'in korkusu gidip kendisine müjde gelince elçilerimizle Lut kavmi hakkında tartışmaya başladı.
1: İnne İbrahim lehalimun evvâhum munîb.
0: Şüphesiz ki İbrahim çok yumuşak huylu, çok içli ve kendisini Allah'a vermiş bir kimseydi.
1: Ya

Elçilerimiz, ey İbrahim, bundan vazgeç. Rabbinin emri gelmiştir. Şüphesiz ki onlara geri çevrilmeyecek bir azap gelecektir dediler.

0: أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد.
1: Kavmi kendisine doğru koşarak yanına geldiler. Onlar daha önce kötü işler yapıyorlardı. Lut onlara, ey kavmim, işte bunlar benim kızlarım. Onlar sizin için daha temizdir. Allah'tan korkun ve misafirlerimin içinde beni rezil etmeyin. Sizin içinizde aklı başında bir adam yok mudur dedi.

0: Lut da keşke benim size karşı koyacak bir gücüm olsaydı veya sağlam bir kaleye sığınabilseydim dedi.
1: قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ

0: منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.
1: Melekler dediler ki, ey Lut, biz senin Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana asla dokunamazlar. Sen ailenle birlikte gecenin bir kısmında yürü git. İçinizden karından başka hiç kimse geri kalmasın. Çünkü onlara gelecek olan azap ona da isabet edecektir. Onlara vaat edilen azap zamanı sabah vaktidir. Sabah vakti de yakın değil mi?

0: بعيد.
1: Azap emrimiz gelince oranın üstünü altına getirdik. Üzerine de Rabbin tarafından işaretli olarak yığın yığın sert taşlar yağdırdık. Bunlar zalimlerden hiçbir zaman uzak değildir.

0: Medyen halkına kardeşleri Şuayb'ı peygamber olarak gönderdik. Şuayb dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ölçüyü ve tartıyı eksik yapmayın. Ben sizi bolluk içinde görüyorum ve sizin hakkınızda kuşatıcı bir günün azabından korkuyorum.
1: وَيَا قَوْمِ اَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ
0: Ey kavmim! Ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın. İnsanlara eşyalarını eksik vermeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın.

0: Eğer iman eden kimselerseniz Allah'ın bıraktığı kâr sizin için daha hayırlıdır. Ben sizin başınızda bir bekçi değilim.
1: قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ

0: Medyen halkı, ey Şuayb, babalarımızın taptığını veya mallarımız hakkında dilediğimizi yapmayı terk etmemizi sana namazın mı emrediyor? Yoksa sen elbette yumuşak huylu ve aklı başında bir kimsesin, dediler.
1: قَالَ يَا قَوْمِ اَرَأَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا

0: إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.
1: Şuayb şöyle dedi: Ey kavmim, ne dersiniz? Eğer ben Rabbim tarafından gelen bir delile dayanıyorsam ve o bana kendi tarafından güzel bir rızık da vermişse ona karşı gelebilir miyim? Ben size yasakladığım şeylerde size muhalefet etmek istemiyorum. Gücümün yettiği kadar düzeltmekten başka bir şey istemiyorum. Başarım ancak Allah'ın yardımıyladır. Ben sadece ona güvendim ve sadece ona yöneliyorum.
2: Sadakallahul azim.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir.
3: Ey Rabbim! Her şeyi kaplayan rahmetinden, her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Ey Nur, ey Kuddüs, ey iyiliklerin ilki ve sonların sonu, Rabbim, ismet perdesini yırtan günahlarımı affet. Ümitsizliğe sebep olan günahlarımı affet. Nimetleri değiştiren hatalarımı affet. Duaların kabulünü engelleyen, belalar getiren, işlediğim bütün günahları ve yaptığım bütün hataları affet. Rabbim, zikrinle sana yaklaşabilirim, biliyorum. Rahmetinden beni kendine yaklaştırmanı diliyorum. Bana şükrü öğretmeni, zikrini ilham etmeni diliyorum. Bana merhamet etmeni, beni verdiğine razı ve kanaatkar kılmanı diliyorum. Sen ki ihtiyacı olana verirsin, kapına geleni geri çevirmezsin. Ey Rabbim, senin saltanatın yücedir. Kimine gizli, kimine apaçıksın. Rabbim, biliyorum ki senden başka günahlarımı bağışlayacak, suçlarımı örtecek kimse yok. Biliyorum ki ben nefsime zulmettim, sana itaat etmedim. Bütün bunlara rağmen beni unutmadığından ve bana lütfettiğinden dolayı kalbim sana kavuşma arzusuyla yanıyor. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Her kötülüğümü örtensin. Başıma gelen her belayı hafifletensin. Rabbim, görüyorum ki zincirlerim beni çökertti. Çirkin ve boş emellerim beni senden uzaklaştırdı. Dünya beni aldattı. Gururum ve kayıtsızlığım kalbimi katılaştırdı. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Affet beni ey Rabbim. Farz edeyim ki senin ateşine dayandım. Her acıya göğüs gerdim. Ama senin rahmetinden bir an bile uzak kalmaya dayanamam, biliyorsun. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, yemin ediyorum ki eğer konuşmama izin verirsen senin kapında her an coşarım. Feryat edenlerin feryadı gibi kapında feryat ederim. Kaybedenlerin ağlaması gibi ağlarım. Çağırıyorum seni ey müminlerin dostu, ümitsizlerin ümidi, güçsüzlerin dayanağı, ağlayanların sevgilisi. Seni vücudumun tüm zerreleriyle çağırıyorum. Rahmetine ümitle koşuyorum. Görüyorsun ki bu kalp senden ayrılmanın acısını duyuyor. Bu dil seni arıyor. Bu kalp seni arıyor ve ağlıyor. Ah Rabbim, o nasıl azapta kalabilir? O senin affedeceğinden ümitlidir, emindir. Senin sevgini arzuladığı halde ateş onu nasıl yakabilir? Onun güçsüzlüğünü biliyorsun. O bu acıları daha ne kadar taşıyabilir? Sen ona yol gösterirsen, ateşin sıcaklığı ona nasıl zarar verebilir? O seni Rabbim diye çağırmaktadır. Ruhunda senin izlerin varken onu nasıl ateşe atabilirsin? Hayır, asla sen bunları yapmazsın. Ben senin keremini biliyorum, merhametini biliyorum. Senin isimlerin mukaddestir. Sen insanlara kendini tanıttın, rahmetinle kalplerini okşadın. Rahmetini benden esirgeme ey Rabbim. Bil ki sana muhtacım. Gizlice yaptığım günahlar senin ilmindedir. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla.

Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım.

Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aksaray Ortaköy yolunun 43-44. kilometreleri, Kırıkkale Yozgat yolunun 0-20. kilometreleri, Çorum Ankara yolunun 36-38. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertize,
0: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

0: Tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşposta. Tosum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşpos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Reklam.
2: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
3: Serkan!
4: Efendim abi?
3: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
6: Empara. Empara, bankanın güzeli.
7: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
8: Peugeot. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
9: Bankart, seni düşünür o.
10: Şehre dönüş başladı. Sonbahar yaklaşırken evinizi küçük dokunuşlarla yenileyebilir, ailenizi ve arkadaşlarınızı keyifle ağırlayabilirsiniz.
11: Yus, Scandinavian Sleeping and Living.
12: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
13: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
14: Japan Legno ile zamansız çıktık. Lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
15: Mondium'a bak.
16: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
17: Yeni dönem listesi hazır. Kalem, defter, çanta, bir de bütçe. Yeni müşterilere özel 2,79'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
18: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
19: Selam, ben Piraye.
20: Ben de Rutkay.
19: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
21: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
22: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
23: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda.

0: Master minibüs, üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
1: Bir reklam.
2: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
3: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
2: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Değil midir?
2: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
3: Girdim.
2: Bak bakalım ne diyor.
3: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
2: O zaman durma, hızını yükselt.
3: Hemen hocam. Hocam hızların da hızlısı varmış meğer.
4: Detaylar TürkTelekom.com.tr'de.
5: Reklam.

0: Amerika Birleşik Devletleri savaş uçakları İran bağlantılı gemileri vurdu. Tahran yönetimi Ürdün'deki Amerikan üssüne çok sayıda balistik füze fırlattı. Devrim muhafızları da Hürmüz Boğazı'nda Amerika'ya ait insansız bir denizaltıyı ele geçirdiğini duyurdu.
1: Savaş uçakları petrol tankerlerini bombaladı, balistik füzeler Amerikan üslerine hedef aldı. Orta Doğu'da gerginlik tüm şiddetiyle sürdü. ABD'ye ait savaş uçakları gece yarısı havalandı. İran bağlantılı gemiler Hark Adası yakınlarında vuruldu. Saldırıya uğrayan tankerlerde yangın çıktı, bazıları battı. Devrim muhafızları sert karşılık verdi. Ürdün'deki Amerikan üssüne çok sayıda balistik füze ateşlendi. Hava savunma sistemleri devreye girdi. Ürdünlü yetkililer 20 füzenin havada imha edildiğini duyurdu. Misilleme operasyonunda ölen ya da yaralanan olmadı. Bölgedeki savaş gemileri de hedef alındı. Fırlatılan füzeler etkisiz hale getirildi. İran ayrıca Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait bir insansız denizaltı ele geçirdi. Operasyona dair detay verilmezken deniz aracının görüntüsü devlet televizyonunda paylaşıldı.
0: İstanbul Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan bina korkuttu. Tek darbede büyük bir gürültüyle çöktü. Ortalığı toz bulutu kapladı. Mahalle sakinleri çalışmaların bir an önce bitmesini istiyor.
2: Evet arkadaş, şu an göz gözü görmüyor.
3: Saat akşam 7'ye kadar uğraştılar.
4: Mahalle berbat durumda. Toz duman.
5: Korkutan yıkımın adresi İstanbul Küçükçekmece oldu. Bu sitenin kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına karar verildi ve çalışmalar başlatıldı.
3: Bak, bizim içeri toz toprak oluyor ama yani insanların can güvenliğini alıp yıkım yaptılar.
6: Ekipler geldi. Çevresi bariyerle sarıldı. Akşam saatlerinde binaya ilk kepçe vuruldu.
5: İlk darbeyle bina bulunduğu yere çöktü. Saniyeler içerisinde yıkıldı. Mahalleyi ise toz duman kapladı.
6: Yoğun toz bulutu nedeniyle göz gözü görmedi. Çevredekiler korku ve panikle sağa sola kaçıştı.
5: Yıkım yapıldığı sırada biraz çevredekiler korkmuş.
7: Haliyle ana cadde burada. Öbür tarafta cadde. Normalden oluyor bunlar yani.
3: Yani insanlar işte ufak tefek molozlar düşüyor ya yıkım olan bölgeye. Ondan korkuyorlar.
6: Mahalleli bir süredir devam eden yıkımda alınan tedbirlerin yetersizliğinden şikayetçi. Eşyaları ve dükkanları toz içinde. Üstelik nefes almakta bile güçlük çekiyorlar.
8: Yıkım güzel oldu. Ama su az geliyor. Biz burada çok perişan olduk.
9: Sulama olmuyor ve çok toz oluyor burada. Nefes de alamıyoruz o derece.
3: SSK hastanemizin galiba başhekimi. Hafta işleri müsaade etmiyorlar. Yani yetkililerden tek ricamız bir an önce müsaade etsinler de en azından şu binalarda yıkılsın. Herkes kendi işine baksın.
0: 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın 14 yaşındaki katili 18 yıl 10 ay hapis cezası aldı. Ancak bunun tamamını yatmayacak ve yaklaşık 10 sene cezaevinde kalacak. Acılı annesi karar sonrası uygulanan yaş indirimine tepki gösterdi. Peki yeni yasayla yargılama olsaydı bir değişiklik olur muydu? İşte herkesin merak ettiği o sorunun cevabı.
10: Atlas'ın hakkı savunulmadı bugün yine burada.
1: Yan baktın kavgasına kurban gitti Atlas Çağlayan. Katili 14 yaşındaydı. Yaş indirimi nedeniyle verilen cezayı acılı annesi gözyaşlarıyla karşıladı.
10: Çok acıcık bir içimiz ferahlasın ya. Aylardır mücadele ediyoruz biz.
11: Evladını kaybeden bir annenin daha feryadı, milyonların yüreğini yaktı. Atlas Çağlayan'ın 14 yaşındaki katiline verilen ceza kamu vicdanını rahatlatmadı. Mahkemeden 21 yıl 7 ay ceza istenmişti. Ancak hakim katilin 18 yıl 6 ay ceza almasına hükmetti.
10: Biz cezada indirim istemiyoruz dedik. İndirim yaptılar.
12: Kesinlikle iyi hal indirimi değildi. Çocuklara ilişkin yaş küçüklüğü indirimiydi. Önümüzde bir üst mahkeme süreci olacaktır.
1: 14 Ocak'ta İstanbul Güngören'de yaşanmıştı. Korkunç olay, kafede oturan iki grup arasında başlayan gerginlik sokağa taşmış ve yan baktın meselesinde kan akmıştı. O faciada 14 yaşındaki saldırgan 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı sokak ortasında bıçakladı. Ve Maddiye Ahmet Minguzi'den sonra Türkiye'nin yüreği bir kez daha yandı. Hastane kaldırılan Atlas Çağlayan hayatını kaybetti. Ailesi daha oğullarının yasını tutamadan hukuk mücadelesine başladı.
10: Bir kez daha yıkıldım, bir kez daha parçalandım burada. Allah'tan başka güvenecek hiç kimsemiz kalmadı. Onun adaletine inanıyorum.
1: Bakırköy Adliyesi'nde davanın karar duruşması görüldü. Savcılık kasten öldürme, tehdit ve yasaklı silah taşıma suçundan 21 yıl 7 ay 15 gün ceza istese de mahkeme 18 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına hükmetti.
10: Bunun yatarının bu olmadığını hepimiz de biliyoruz. Yatacağı 3-4 sene.
12: Yaklaşık olarak 10 yıllık bir cezaevinde kalış süresi olabilir.
11: 18 yaş altına verilen cezalar caydırıcı olmadığı için yasada değişikliğe gidilmişti ve bu yaş grubuna verilen cezalar arttırılmıştı. Ancak Atlas Çağlayan'ın öldürülmesi olayı bu yasadan önce olduğu için o cezalar uygulanamadı. Peki ama uygulanabilseydi nasıl değişiklikler olacaktı?
1: Eski yasada 12-15 yaş aralığındaki cinayet suçluları için ceza 12 ila 15 yıl arasındaydı. Bu ceza en az 13, en fazla 18 yıl olmak üzere değiştirildi. Ancak katil 15 yaşın altında olduğu için yine yaş indirimi uygulanıyor.
12: Şimdi yeni düzenlemeye göre hakim yaş indiriminin uygulanmamasına karar verebiliyor. Sanığın yaşının 15 yaşının altında olması çok önemli. Net bir değişiklik olacağını söyleyemeyiz.
1: Eğer yeni yasaya göre yargılansaydı 14 yaşındaki katil daha fazla ceza alabilirdi. Ancak yine 3'te 2'si kadarını cezaevinde geçirecekti ve yine hakim yaş indiriminin uygulanmasına karar verebilirdi.
0: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüyle ilgili soruşturma derinleşiyor. 2011 yılındaki şüpheli ölümde FETÖ izi ortaya çıkmıştı. Bu konuda çok önemli bir gelişme daha yaşandı. Savcılık Fethi Kabir kararı aldı. Kozinoğlu'nun mezarı açılarak ölüm sebebi araştırılacak.
1: Kalp krizinden mi öldü yoksa zehirlendi mi? Bu soruların kesin cevabı için Fethi Kabir kararı çıktı. Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı 15 yıl sonra açılacak. MİT'te kritik görevlerde bulunan Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümünün arkasındaki sır perdesi aralanıyor. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı Fethi Kabir kararı verdi.
13: Kahraman oğlum, dilekliyim benim kahraman oğlum.
1: Kozinoğlu'nun Ümraniye Hekimbaşı Kabristanlığı'ndaki mezarı önümüzdeki günlerde açılacak. Cezaevinde kendisine farklı bir ilaç verilip verilmediği ve zehirlenme ihtimali araştırılacak. Ölümünden hemen önce talep ettiği korasbirin ve vitamin hapına yönelik detaylı toksikolojik ve kimyasal inceleme yapılacak. Olay tarihinde Ceza İnfaz Kurumu'nda görev yapan 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Onu gözaltına alındı. Yurt dışında olan FETÖ şüphelisi gardiyan Ferhat Veysi Gül hakkındaysa kırmızı bülten çıkartıldı.
0: Gürcistan'ın Batum şehrinden kalkan 2 kişilik özel uçak Rize semalarında arızalandı. Pazar ilçesinin 4 mil açığında denize acil iniş yaptı. Belçika uyruklu 2 kişi nefes kesen bir operasyonla kurtarıldı.
1: Fransız tescilli WT-9 tipi 2 kişilik özel uçak Rize açıklarında motor arızası verdi. Pazar ilçesinin 4 mil açıklarında denize iniş yaptı. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlikten bir gemi, 2 botla bir dalış timi sevk edildi. Nefes kesen kurtarma operasyonu başlatıldı. Ekipler uçaktaki 2 kişiye kısa sürede ulaştı. Kurtarılan Belçika uyruklu 2 kişi tedbir amacıyla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
0: İstanbul Sultan Gazi'de yaşayan Ebrar Ayşesun Güneş evli ve bir çocuk annesi. Yoğun bakımda tedavi gören annesine refakat etti. İddiasına göre bu nedenle önce kocası evi terk etti, sonra 4 yaşındaki çocuğuyla onları sokağa attı.
14: Dört ay öncesinde eşim bizi terk etti. Çocuğumla tek başına kaldık.
6: Hasta annesine refakat etti. Duruma sinirlenen eşi önce evi terk etti. Daha sonra eşyalarını sokağa attı. Talihsiz kadın 4 yaşındaki oğluyla evsiz kaldı.
14: Ben anlamadım hani niye oldu, niye böyle oldu. Ben 7 senedir, 8 senedir biz beraberiz.
6: 47 yaşındaki Ebrar Ayşesun Güneş, eşi ve çocuğuyla birlikte İstanbul Arnavutköy'de bulunan evde yaşıyordu. Güneş'in annesi rahatsızlandı. Hastanede tedavi görmeye başladı.
14: Annem 7 ay öncesinden ciddi bir rahatsızlık geçirdi. Beyin patlaması. Bunu hastaneye yatırdılar.
5: Ebrar Ayşesun Güneş'in annesi rahatsızlandı. 2 ay boyunca düzenli olarak yanına giderek ona baktı. Fakat iddiasına göre eşi bu durumdan şikayetçiydi.
14: İzinli günlerinde gidip ziyaret ediyorum. O da bu durumdan sıkıntı yaşadı. Ben hastaneye gidince de terk etti.
5: Çift evde oldukları sırada tartışmaya başladılar ve tartışma büyüyünce Ayşesun Güneş'in kocası evi terk etti ve bununla da sınırlı kalmadı.
14: Bekar evi tutmuş, 2-3 arkadaşla beraber yaşayacakmış.
6: Faruk G. evden ayrılınca ev sahibini aradı. Kira sözleşmesini iptal ettirdi. Su ve elektrik faturalarını ödemedi.
14: Biz yeme içme, duş herhangi bir şey yapamıyoruz evde. Benim bir tane çocuğum var 4 yaşında, ana sınıfına gidecek. Ama malzeme, aidat vesaire bunlar lazım. Ben mağdurum, dışarıdayım, yani barınacak yerimiz yok.
5: Kadının eşi günler sonra evine döndü fakat yeniden birlikte yaşamak için değil. İddiaya göre bütün eşyaları topladı ve hepsini sokağa attı.
14: Bana diyor ki köyüne, memleketine git. Ben köyüme, memleketime gideyim. Ya orada da benim barınacak bir evim yok ki benim.
6: Talihsiz kadın 4 yaşındaki oğluyla sokakta kaldı. Komşuları onlara kapılarını açtı.
14: Yetkili kişilerden yardım, destek istiyoruz. Ben bir anneyim. Komşuda sürekli kalacak değiliz. Ben utanıyorum bu durumdan gerçekten.
15: Yolda Ebrar ablamızı gördük. Durumun akıbetini birebir birinci ağızdan dinledik. Onun haricinde de Ebrar ablamıza yardımcı olmak istiyoruz. İnşallah bugün Ebrar ablamıza bir daire bulup yardımcı olacağız.
0: Bu tutanma kararı sonrası bölünen CHP'nin 103. kuruluş yıl dönümüydü. Kemal Kılıçdaroğlu partililerle birlikte Anıtkabir'e gitti. CHP Genel Merkezi'nde partililere seslenen Kılıçdaroğlu, kimse CHP'yi kişisel hesabına alet edemez diyerek İmamoğlu ve Özel'e gönderme yaptı.
16: Halk Partisi satın alınamaz. Bizim mücadelemiz yoksulluğu yenme mücadelesidir. Hukuksuzluğu yenme mücadelesidir. Yolsuzluğu yenme mücadelesidir. Liyakatsizliği yenme mücadelesidir. Hiç kimse bu partinin 100 yıllık tarihini kendi kişisel hesabına teslim edemez. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'ni kendi makamının mürşat edemez. Cumhuriyet Halk Partisi'nin değeri parayla ölçülemez. Gafiller bunu çok iyi bilmeli. Cumhuriyet Halk Partisi makamla satın alınamaz. Menfaatle sakın alınamaz.
1: CHP'nin 103. yılı için hazırlanan klipte de Özgür Özel'e yer verilmedi.
17: Nice insanlar gelir, nice insanlar gider, emanet kalır.
0: Üsküdar Belediyesi AK Parti'ye geçti. Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, meclis üyesi Ayhan Aydın'ın tehdit edildiğini öne sürdü. Savcılık soruşturma başlattı. Ayhan Aydın tehdit iddialarını yalanladı. Özgür Çelik ise ifadeye çağrıldı.
18: Beni savcı tutuklamayla tehdit etti. Engelli çocuğum var, engelli eşim var. Ben tutuklanırsam onlara bakacak kimse kalmaz diye ben bunlara teslim oldum dedi.
19: Özgür Çelik'in bu açıklamaları sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlattı. İddiaların odağındaki Ayhan Aydın ifadeye çağrıldı. Aydın Özgür Çelik'i yalanladı. Hiçbir kişi, kurum veya makam tarafından tehdit edilmediğini söyledi. İddiaların da gerçeği yansıtmadığını belirtti. Özgür Çelik'e veya bir başkasına telefonla ya da yüz yüze tehdit edildiğim ya da baskı altına alındığım yönünde tek bir söz dahi söylemedim dedi. CHP'den istifa edip AK Parti'ye katılmasının ise kendi siyasi tercihi olduğunu söyledi. Ayhan Aydın'ın ifadesinin ardından Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Çelik yarın İstanbul Adalet Sarayı'nda ifade verecek.
0: İstanbul'da bir muhasebe müdürü 5 yıl boyunca çalıştığı şirketin parasını zimmetine geçirdi. 122 milyon liralık soygun patronun hesap hareketlerini incelemesiyle ortaya çıktı. Eş zamanlı operasyonla 16 suç ortağıyla birlikte yakalanan muhasebeci parayı nerelere harcamış?
6: 36 yaşındaki Mesut A. İstanbul'da bir şirkette muhasebe müdürüydü. 2021 yılından 2026 yılına kadar şirket adına yapılması gereken ödemeleri kendi hesabına ve yakınlarının hesabına aktardı. 5 yıl boyunca şirket hesaplarından toplam 122 milyon lirayı zimmetine geçirdi. Boyası şirket sahibinin hesap hareketlerini kontrol etmesiyle ortaya çıktı. Şikayet üzerine muhasebeci hakkında soruşturma başlatıldı. Mesut A. çaldığı paralarla lüks araçlar ve evler aldı. 60 milyon lirayı ise Kıbrıs ve Gürcistan'da kumarhanelerde harcadı. Şirketin 5 milyon lirasını ise sevgilisinin estetik operasyonlarına yatırdı. İstanbul merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüpheli ve 18 suç ortağı kıskıvrak yakalandı. 5 taşınmaza, 12 lüks otomobile ve banka hesaplarına el konuldu. Emniyetteki ifadesinde ise pişman değilim diyen muhasebeci Mesut A. 16 şüpheliyle birlikte tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: İstanbul Sultan Gazi'de bir kadın eşini telefonla arayarak 3 çocuğuyla birlikte parka gideceğini söyledi. Çocuklarıyla birlikte ortadan kayboldu. Eşinin kayıp başvurusunda bulunduğu kadının çocuklarıyla birlikte sığınma evine yerleştirildiği ortaya çıktı.
20: Arayamadım yavruları.
6: Parka gidiyorum diyerek 3 çocuğuyla ortadan kayboldu. 2 gündür kayıp olan kadın sığınma evinde çıktı.
21: Çocuklarımı getir. Yeri başkalarının yanında varsan da yerin olmaz. Yurdun olmaz. Kimse bakmaz. Kimse yetmez. Parka gittim, bir şey demedik. Çünkü geleceğini biliyordum.
22: Eşim beni aradı. Dedi ki ondan sonra ben dedi parka gidiyorum. Çocuklarımı gezdireceğim, edeceğim ve biraz hava alsınlar dedim. O zaman dedim sıkıntı yok dedim. Sen bilirsin istediğin gibi yap dedim. Arıyorum telefonlarına ulaşamıyorum. Ve bir haber alamıyorum. Ne yapacağım, ne edeceğim bilmiyorum. Defalarca aradım, ulaşamadım.
6: Şenay Alan'ın psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kaldığı iddiasıyla polise başvurduğu, 3 çocuğuyla birlikte sığınma evine yerleştirildiği öğrenildi.
0: Gece çıkan yangında Üyükü çiftinin evde cansız bedenleri bulunmuştu. Yapılan otopside korkunç bir gerçek ortaya çıktı. A ve Hayriye Üyükü'nün sırtından vurularak öldürüldüğü tespit edildi. İncelemede evdeki ziynet eşyalarının da kayıp olduğu belirlendi. Soruşturma başlatıldı.
23: Eğer benim annem babam ön otopsi raporunda sırtından vurularak teşhis ediliyorsa bunu yapan kişileri muhakkak bunun en azından başka insanlara zarar vermesi adına yakalanması gerekiyor.
1: Korkunç olay Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde gerçekleşti. Koçyiğitler köyü Üründü mezrasındaki iki katlı müstakil evden gece alevler yükseldi. İhbar üzerine gelen itfaiyeciler hızla yangını söndürdü. İçeriye giren ekipler evde A Üyükü ve eşi Hayriye Üyükü'nün cansız bedenlerini buldu. Cenazeler morga kaldırıldı. Yakınları facia kurbanı çift için gözyaşı dökerken korkunç gerçek otopside ortaya çıktı. A ve Hayriye Üyükü'nün vücudunda kurşun izleri tespit edildi. Evde yapılan incelemede ise Hayriye Üyükü'ye ait ziynet eşyaları ve altınların kayıp olduğu belirlendi. Üyükü çiftinin silahla vurulup öldürüldükten sonra evin ateşe verildiği değerlendiriliyor. Jandarma cinayet ve hırsızlık şüphesiyle soruşturma başlattı. Otopsinin ardından çiftin cenazesi yakınlarına teslim edildi. Kılınan namazın ardından gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.
24: Dünya ve uhrevi haklarınızı helal edin.
1: Oğulları Düzgün Üyükü faillerin bir an önce bulunmasını istedi.
23: Para için, pul için can almaya, kıymaya hiç gerek yok. Düşman sahibi olacak şeyler yapacak insanlar değiliz. Yani bunu yapan kişilerin bulunmasını temenni ediyoruz. Allah yanlarına bırakmasın.
0: Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından olan Salak Milyoner filmi gerçek oldu. Bursa'da defini aramak için kazılan tünel komşu evin bahçesinden çıktı. Evini kiraya vermek için kiracı getiren adam tüneli görünce ne yapacağını şaşırdı. Talihsiz adam yetkili mercilere başvursa da sonuç alamadı. İşte film gibi olayın detayları.
25: Evin temelinin altına tünel giderek metrelerce, hatta kendileri söylüyor 7-8 metre 10 metreye yakın tünel gittiklerini söylüyorlar.
1: Yeşilçam filmlerini aratmayan olay Bursa'da yaşandı. Salih Gürsoy boş olan evini kiracıya göstermek için memleketinden geldi. Zemin kattaki tünel girişini görünce ne yapacağını şaşırdı.
25: Kazılmış ama yani anormal bir şekilde kazılmıştı. Bizim evimizin temeline doğru kazılmıştı.
1: Yan komşunun evinden kazdığı tünel Salih Gürsoy'un bahçesinden çıkmıştı. Evini kiraya veremeyen Gürsoy kazının define için yapıldığını öne sürdü. Üstelik her geldiğinde tünel daha da uzuyordu.
25: Her gelişimizde malzemenin arttığını görüyoruz. tünelin daha fazla kazıldığını görüyoruz. Kazma amaçları define kazıyorlar. Ne olabilir başka?
1: Talihsiz adam temeldeki tünelden dolayı evinin yıkılmasından korkuyor. Yaptığı başvuruların sonuçsuz kalmasından da endişeli.
25: Güzel bir yağmur yağsa evin göçeceği şüphesi uyanmaya başladı bizden. Endişeye kapıldık yani, bunu ne yapabiliriz, nasıl çözebiliriz? Biz mağduruz, hem de çok mağduruz. Gerekli mercilere şikayetimizi, başvurumuzu yaptığımız halde bir sonuç alamadık. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz.
1: Define için kazı yaptığı öne sürülen komşuysa kapıyı habercilerin yüzüne kapattı. Kazıyı kardeşinin yaptığını iddia etti.
2: Kim abi? Kim kazıyor?
3: Kardeşim kazıyor.
2: Kardeşin. Nerede abi?
3: İstanbul'da.
0: Gelin her yıl 15 gram altın istedi. İmam nikahı sırasındaki mehir talebi herkesi şaşkına çevirdi. Damat ne yapacağını bilemedi. Gelinin isteği sanal medyada da gündem oldu.
1: Koca kağıdı kaleme hazırladı, gelin mehir isteğini dile getirdi.
5: Bir çift evlenmeye karar verdi. Hoca imam nikahı sırasında geline mehir isteğini sordu.
4: Her sene 15 gram.
5: Siz hiçbir şey istemezken onun her yıl 15 gram altın istemesi.
7: Biz 50 yıl önce hiçbir şey yani.
8: Ben araba isteyeceğim. Bilmiyorum, bence mehir bir kerelik olan bir şey olmalı, sabit olmalı diye düşünüyorum.
5: Senin istediğin araba bir kerelik.
8: Aynen.
9: Kilosu kadar altın isteniyor.
5: Oo, bayağı.
9: Evet, öyle. Ev isteyen araba, abartı bunlar.
1: Gelin damada 2 senede süre verdi. Mehir süresinin borçların bitmesiyle başlayacağını söyledi.
4: Her sene bir 15 gram borçlarımız toparladıktan sonra.
26: Ya Allah aşkına, bu altınla mı evleniyor, benimle mi evleniyor?
5: Bana niye kızıyorsunuz?
7: Ben de her şeyi istedim ama elde var sıfır. Elimdekini de yedirdim.
1: Damat olan biteni şaşkınlıkla izledi. Hocaya kabul etmemesi için kaş göz yaptı. Çevredekilerin tepkisinden sonraysa gelin kendisini böyle savundu.
27: Görünceye kadar 15 gramdayım.
4: Önce İstanbul'da yatırım için kendime
28: de. İnsanlar zaten zor geçiniyor. Bir de o tarz istekler evlilikleri yıkar bence.
5: Sizden istendin mi?
28: Yani istenmişti, anlaşmıştık o zaman.
5: Ne istendin?
28: 6 tane bilezikti. Şu an hiçbir ortada yok mesela.
29: Ne istiyorsun?
5: Her yıl 15 gram altın istiyormuş gelin eşten mehir olarak.
29: Ha işte tabii onu hakkı.
30: 2 tane bilezik istendi.
5: Aldık mı?
30: Vallahi almadım. Rahmetli oldu.
5: Allah rahmet eylesin.
1: Gelinin mehir isteği sanal medyada kısa sürede viral oldu. Sokaktan da tepkiler gecikmedi.
5: Her yıl 15 gram.
31: Öyle bir şey yok ya. Kim değil?
5: Gelin diyor.
31: Yok deme, öyle bir şey yok ya.
7: Nasıl kaçırmışız biz bu şey durum? Boşa mı gittik, ne yaptık?
5: Ünlüer teyze, imam nikahınız kıyılırken sen ne istedin eşinden?
32: Ben o zaman bir şey bilmiyordum. 14 yaşında evlendim. Bir şey isteyemedim.
5: Öğrendikten sonra isteseydin.
32: O zaman galiba geçti.
0: Birçok kişi güzel anları ölümsüzleştirmek ve kalıcı olmasını sağlamak amacıyla fotoğraf çekiyor. Ancak yapılan araştırma bunun unutkanlığa yol açtığını ortaya çıkardı. Yani sürekli fotoğraf çekmek ya da ekran görüntüsü almak hafızayı olumsuz etkiliyor. Bakın neden.
1: Hafızayı zayıflatıyor, unutkanlığı arttırıyor. Sürekli fotoğraf çekmek göründüğü kadar masum değil.
8: Ben çok fotojenik bir insanım, çok severim fotoğraf çekinmeyi.
9: Sadece arkadaşımla buluştuysam, parkta falan oturduysam sadece fotoğraf çektiğimi hatırlarım yani. O anı hatırlamam.
5: Yakışıklı fotoğraf çekinmeyi sever misin?
8: Hı hı.
5: Böyle bir gözlüklü pozla hemen biz de bir verelim şöyle pozumuzu. Bir çıkırt yapsın abi.
1: Amerika'da yapıldığı araştırma, anı kaydetmek amacıyla sürekli fotoğraf çeken kişilerin aslında o anıyı hatırlamakta daha güçlük çektiği gözlemlendi.
5: Hafızada biraz körelme oluyor mu?
33: Mutlaka oluyor. Şu anda ben lise çağlarındaki anılarımı daha net hatırlıyorum. Ya da eskiye dair daha çok anılarım var. Yeniye dair maalesef hikayelerden takip ediyoruz.
8: Bence unutmuyor. Çünkü fotoğrafa baktığında da hala o anı hani canlanıyor zaten aklında.
5: Hemen bir unutkanlık başlıyor.
8: Evet. Yani hatırlamıyor insan.
33: O anı yaşamıyoruz. Fotoğraf çekinelim diye vakit geçiriyoruz. Gerçekten fotoğraf çekindiğimizde bir yerde, güzel bir yere gittiğimizde oradaki aslında güzellikleri kaçırdığımızı düşünüyorum artık ve bulunduğum ortamın tadını çıkartmaya çalışıyorum.
1: Yani çekilen fotoğraf o anıların beyinde kalıcı bir hatıraya dönüşmesini engelliyor. fotoğrafın telefonda olduğunu bilen beyin, dış hafızaya güvenerek o olayla ilgili ayrıntıları daha zor hatırlıyor.
6: Ha, şaşırdım yani. Öyleyse daha mı az çekilelim yani?
10: Her yerde resmim vardır benim. Yani bence hafızayı köreltmeyi zannetmiyorum.
11: Yarına çıkmıyor, ömrünüz mü var? Çekiniyoruz, bakıyoruz işte Yağmurcuğum.
5: Gerçekten de öyle bir durum var mı? Hafızada böyle biraz köreltme, biraz tembelleştirme yapıyor mudur acaba?
11: Vallahi pek fark etmedik ama yapıyordur demek ki. Demek ki yapıyormuş. Benim bir kız kardeşim var. O çok böyle meraklıdır.
5: Siz onu beklersiniz. Çaylar bir tık soğur.
11: Soğur. Bir tık değil, iki tık da soğuyor.
5: Yeter ki o fotoğraf güzel çıksın.
11: Biraz da sinirleniyoruz bu arada.
1: Üstelik bu durum sadece fotoğraf çekmekle sınırlı değil. Ekran görüntüsü almak da hafızayı zayıflatıyor.
6: Elimizin altında olsun diye, fakat dönüp de bazen bunu da buraya kaydettiğimizi unutuyoruz.
5: Aldığımız ekran görüntülerini de unutuyoruz.
6: Yani bazen o da var.

0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: İstanbul trafiğinde yoğunluk şu sıralarda %45 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa'ya geçişler. Haliç Köprüsü Hayvansaray yönünde yoğun gözüküyor. Diğer noktalara bakınca TEM Ataşehir'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne, E5 Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne, TEM Tekstilkent'ten Hastal'a, E5 Kartal'dan Kozyatağı'na, TEM Bahçeşehir gişelerden Mahmut Bey gişelere kadar oldukça yoğun gözüküyor. Tüm seyir halindeki dinleyicilerimize iyi yolculuklar diliyoruz.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
3: Reklam.
4: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe. TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
7: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.

0: Okom.tr'de.
1: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
2: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau cam balkonun adı soyadı.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
2: Albert Genau cam balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau cam balkonun adı soyadı.
5: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
6: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
7: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
2: Albert Genau cam balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau cam balkonun adı soyadı.
8: Her güzele bir Mindus.
9: Mindus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
10: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen laptopını okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
11: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
12: Bankkart, seni düşünür o.
13: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor.
14: Bize fuzul lazım.
15: KOBİ'lere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
16: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
17: Bir reklam.
18: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
19: Reklam.

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray deplasmanda Portekiz ekibi Sporting Lisbon'a 3-1 mağlup oldu. Sarı Kırmızılı ekip Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında sahasında Barcelona'yı ağırlayacak. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında bu akşam saat 19.45'te Roma'yı ağırlayacak. Sarı lacivertlilerde cezalı olan Guendouzi ile sakatlığı süren Marco Asensio forma giyemeyecek. A milli erkek voleybol takımı Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası D grubu ilk maçında bugün saat 20'de Almanya ile karşılaşacak.

0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: Biruni, İslam dünyasının en büyük bilim insanlarından biri olarak kabul edilen Biruni, çok yönlü bir alimdir. En önemli eserlerinden biri olan El Kanunül Mesudi, astronomi ve coğrafya alanında yazılmıştır. Dünyanın döndüğünü tespit etmiş ve dünyanın çapını ölçmeyi başarmıştır. Deneysel bilim yöntemini benimseyerek modern bilime öncülük etmiştir. Eserleri Rönesans döneminde Avrupa'da büyük ilgi görmüştür.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: www.radyo7.com.tr
3: Reklam.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
3: seveceğim. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Her yerden sipariş aldık.
1: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
0: Tabii ya.
1: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
0: Tami.
1: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
3: Reklam.

Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığım.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Amerikan doları 48.49, euro 56.57, gram altın 6.878, çeyrek altın 11.206 Türk lirası, Borsa İstanbul 100 endeksi geçtiğimiz günü 14.505 puanla tamamladı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aksaray Ortaköy yolunun 43-44. Kilometreleri, Kırıkkale Yozgat yolunun 0-20. Kilometreleri, Çorum Ankara yolunun 36-38. Kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
5: Reklam.
6: Türkiye best modellerini arıyor.
7: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
8: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris. Etiler Marmaris.
9: KOBİ'lere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1.245.000 lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
10: Doku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmanı özel Nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2.499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.
11: Albert Genau cam balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau cam balkonun adı soyadı.
12: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
13: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Her güzele bir Mendus.
14: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
11: Albert Genau cam balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit.
12: Albert Genau cam balkonun adı soyadı.

0: balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau, cam balkonun adı soyadı. Ekspertise
1: Dynobile. 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda.

0: Asıl soru şu. Hangi halı değil, hangi gümüş suyu? Ekspertize Dino Bile. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
5: Bir reklam.
6: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
7: Reklam.

0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: İstanbul trafiğinde yoğunluk şu sıralarda %54 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa'ya geçişler. Haliç Köprüsü Hayvansaray yönünde yoğun. Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde TEM Hastal'dan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar yoğun akıcı gözüküyor. Diğer noktalara bakınca E5 Kozyatağı'ndan Harem'e, E5 Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne, TEM Ataşehir'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne, TEM Tekstilkent'ten Hastal'a, TEM Kurtköy Kavşağı'ndan Ataşehir'e kadar oldukça yoğun gözüküyor. Tüm seyir halindeki dinleyicilerimize iyi yolculuklar diliyoruz.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
3: Reklam.
4: Vakıfbank Vinov İş Yeri Mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
5: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
6: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
7: Akakçe.
8: Hemen bakıyorum hayatım.
5: Akakçe. En ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe.
9: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
10: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
11: Pilot Garaj Auto Expertise.
12: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
13: Oyunun enerjisi sezonun tarzıyla buluşuyor. Farklı renkler, düğmeli tasarımlar ve sportif dokunuşlar. Ceketler ve eşofman takımları 799 TL'den başlayan fiyatlarla Civil mağazalarında ve civilim.com'da.
14: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Expert'in.
15: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu.
3: Hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Her güzele bir Mindus.
6: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
7: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
8: Bize huzur lazım.
9: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
10: Selam, ben Piraye.
11: Ben de Rutkay.
10: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
12: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
13: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

0: en popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Bir reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
3: Reklam.

senin yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerimde çiğ damlası, gözlerimde umut haresi.

0: Fotopratik.
1: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde artmaya devam etmesi bekleniyor. İstanbul az bulutlu 28, Edirne 33, Bursa 31, İzmir açık 32, Denizli 37, Muğla 34, Antalya açık 32 derece, Adana 35, Hatay 30, Ankara az bulutlu 31, Eskişehir 32, Sivas 29, Düzce 30, Samsun parçalı bulutlu 25, Trabzon 24 derece, Malatya açık 32, Kars 23, Van 25, Diyarbakır 35, Mardin 32, Şanlıurfa açık 36 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
0: Otopratik.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, bu yılın 8 ayında 167.552.966 yolcunun hava yoluyla seyahat ettiğini belirtti. Türkiye'de 14 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim yılında hizmet verecek öğrenci servis ücretlerinde artış oranları belli olurken, 3 büyük ilde bu ücretler mesafeye göre yıllık 27 bin ila 93 bin lira arasında değişiyor. Google, 2 yıl içinde Finlandiya'daki yapay zeka altyapısını güçlendirmek amacıyla en az 13 milyar avroluk yatırım yapacağını bildirdi.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Harika Yusuf teklifleriyle evinizi yenileyin. %60'a varan indirim fırsatlarıyla geniş yelpazedeki ürünlerimizi mağazalarımızda veya jysk.com.tr adresinde bulabilirsiniz. Yusuf, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Beyin ve göz sağlığınız için iyi. Belker'den DHA içeren omega 3 ailesi. Belker, ilk o güvencesiyle. Belker'de yaşamayı
4: seveceğim. Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoto
5: Ekspertiz. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Bal bal bal bal parmak, doğal bal bal bal parmak.
7: Bir reklam.
8: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
9: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
8: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
9: Değil midir?
8: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
9: Girdim.
8: Bak bakalım ne diyor.
9: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
8: O zaman durma, hızını yükselt.
9: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
10: Detaylar turktelekom.com.tr'de.
11: Reklam.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin bez modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız... Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
3: Banyo
2: mutfaktan
3: her bulaşıktan tek yanınızda doğar.
4: Doğasında var.
5: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
6: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30

0: Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon 899 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %75 ÖTV avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.

0: başlıyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
2: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
4: Neova Sigorta.
5: Hepsi Burada premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen laptopını okula dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
6: Expertise, Dino Bile. Handikredi'ye girin, farklı

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Cibil'de okula dönüş başladı. Spor ayakkabılar 599, pantuflar 499 TL. Okula dönüşün her adımı Cibil'de.
3: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Gollük pasları kaçırmamak için o sene bu sene logoya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
4: Yeni dönem listesi hazır. Kalem, defter, çanta, bir de bütçe. Yeni müşterilere özel 2,79'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
5: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
7: HDI Sigorta.
8: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
9: Mondium'a bak. Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
10: Evet, şimdi okullu olduk diyordu hani.
11: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
12: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7 bin liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
13: Bir reklam.
14: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
15: Reklam.

Radyo 7'de Erkan'la Çok Canlı başladı. Kulaklarınız emin ellerde, rahat olun. Çünkü harika bir repertuarla bu sabahta 11'e kadar ben Erkan Koç sizlere arkadaşlık edeceğim. Hoş geldiniz.

geldi, karşımıza bir kız çıktı. Bu defa karşılıksız sevgiyi de o bekledi. Sevgisiz olarak bir kızın elinden tutmanın imkanı var mı delikanlılar?

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
2: Darül Hikme, bilim evi anlamına gelir ve İslam dünyasında bilim, felsefe, matematik, tıp gibi alanlarda araştırmalar yapılan dönemin en önemli entelektüel merkezlerinden biridir. En bilinen Darül Hikme örneği, Abbasiler döneminde Bağdat'ta kurulan ve bilimsel çalışmaların yapıldığı merkezdir.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
3: Hepsi Burada premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
4: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
7: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
8: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
9: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
10: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
11: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı

sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.

0: sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Japan Dilegno ile zamansız çıktık. Lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a bak.
2: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
3: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
4: Kazancım net, Sigortam net.
5: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
6: getir. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Auto Expertise.
8: Serkan!
9: Efendim abi?
8: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
9: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
8: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
10: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
11: Empara. Bankanın güzeli.
12: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
13: Bir reklam.
14: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
15: Maksimumdan şiir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan Maxi Puan. 30 Eylül'e kadar iş cepten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan Maxi Puan kazanın. Ayrıntılı bilgi iş cepte. 25 yıldır sana
16: maksimum. Reklam.

0: Şu an itibariyle ben şarkıları, türküleri konuşturacağım, anonsları da dinleyenlerimize bırakacağım.
1: Burası 68 Aksaray, sıradaki parça tüm Yalman köylere gelsin.
2: İskenderun'dan Recep Ateş, Radyo 7 dinleyicilerine armağan ediyorum.
3: Ben İstanbul'dan Suzan, iş arkadaşlarım için sizden sıradaki parçayı istiyorum Ertan Bey.
4: Palanya'dan Ömer, sıradaki parçayı Ayşe'me istiyorum.

0: Bayrampaşa'dan Ömer Faruk Solmaz. Sıradaki eser bana gelsin.
1: Burası Balıkesir, ben başlayacağım. Sıradaki şarkı Mehmet Usta'ma gelsin.
2: Ben Kahramanmaraş, Andırın Rifatiye'den Ayhan Güngör. Sıradaki parçayı tüm sevdiklerime istiyorum.
3: Antalya'dan Süleyman Aksu. Sıradaki parça Canım Aileme gelsin.

0: Konya'dan Yavuz ben. Sıradaki tüm parçalar canımdan çok sevdiğim biricik eşime gelsin.
1: Ben Tarsus'tan Ferhan Akta. Sıradaki parçayı çocuklarımı kendim için istiyorum.
2: Kütahya'dan Ramazan. Sıradaki şarkıyı Radyo 7 dinleyenlerine armağan ediyorum.
3: 68 Aksaray'dan Seher Trabzon. Sıradaki şarkıyı çalışma arkadaşlarıma gönderiyorum.

0: Muğla Milas'tan Servet Köşe. Sıradaki eser Canım Aileme Gelsin.
1: Ben Ankara'dan Murat. Sıradaki eser Biricik Eşim Mehtap'ıma Gelsin.
2: Burası İzmir, ben Bilal. Sıradaki parçayı Hasan abiye, Uğur abiye armağan ediyorum.
3: Merhabalar, ben Balıkesir Dursun Bey'den Mehmet Karakaya. Sıradaki parça tüm hemşerilerime gelsin.

0: Muğla Ortaca'dan Birol Türk, aileme ve tüm sevdiklerime sıradaki parçayı armağan ediyorum.
1: İzmir'den Filiz Keleş, sıradaki eseri iş arkadaşlarıma armağan ediyorum.
2: Burası Mersin, ben Murat Yeşil, sıradaki parçayı aileme armağan ediyorum.
3: İzmir'den Sevcan ben, sıradaki şarkı Menemen'deki eşim Ercan Akkaş için gelsin, onu çok seviyorum.

0: Reklam.
1: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
5: Sigorta. Her güzele bir Mendus.
6: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
7: Cimril'de okula dönüş başladı. Okul çantaları 399 TL, mataralar 169.99 TL, beslenme kapları 299 TL. Kalemden okul çantasını aradığın her şey Cimril'de.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise

0: Konya'dan Muhammed Kahraman. Sıradaki parça eşim Sultan ve Merve'ye gelsin. Teşekkürler.
1: Konya Akşehir'den Kullak Başaran. Başaran ailesine gelsin.
2: Merhabalar, ben Sivas'tan Demet. Sırada keser kendime tüm Sivaslara gelsin.
3: Ben Belçika'dan Ahmet. Sıradaki parçayı kuzenimle bir armağan ediyorum.

0: İstanbul'dan Muammer Erdoğan. Sıradaki parçayı tüm arkadaşlarıma hediye ediyorum.
1: Burası İzmir Buca. Ben İbrahim Koç. Sıradaki parça bana gelsin.
2: Ben Kayseri'den Hanım Altıntaş. Sıradaki parçayı beni sevenlere gelsin.
3: Ben İstanbul Bahçeli Evler'den Emre. Sıradaki şarkıyı iş arkadaşlarıma armağan ediyorum.

0: Ankara'dan Yavuz, sıradaki eser tüm Türkiye'ye gelsin.
1: İstanbul'dan Emin, sıradaki şarkıyı kızlarıma ve güzel eşime armağan ediyorum.
2: Ben Antalya'dan Mahmut, sıradaki parça tüm sevenlerime gelsin.
3: Konya Karapınar'dan ben Nurullah, sıradaki eser bütün şoför arkadaşlarıma gelsin.

0: zalim melek sevdiklerimi.
1: Ben Ankara'dan Halime sıradaki parçayı tüm sevdiklerime armağan ediyorum.
2: Ben Afyonkarahisar'dan İsmail. Sıradaki parça bütün dinleyenlere gelsin.
3: Ben Ankara'dan Selma. Sıradaki parça iş arkadaşlarıma gelsin.
4: Aksaray'dan Nilüfer Ilgın. Sıradaki şarkı çalışma arkadaşlarıma gelsin.

0: Ankara'dan Kadir. Sıradaki parça tüm mikserlere gelsin.
1: Ben Bursa Keles'ten Hatice Öncü. Sıradaki parça bütün kuzenlerime gelsin.
2: Ankara'dan Hamit Betin. Sıradaki parça bütün arkadaşlarıma armağan ediyorum.
3: Konya'dan Songül. Sıradaki şarkı çok sevdiğim abim Bayram için gelsin.

anlat. Canım çok sıkılıyor. Bana bir şeyler anlat anlat. İçim içimden geçiyor.

Hadi bir şeyler söyle, çocuk gözlerim dolsun. İçinden git diyorsun, duyuyorum gül, gideceğim son olsun.

0: Konya'dan Fatih Akan, sıradaki parça Mehmet Yağcıoğlu ve Osman Ermeni'ye gelsin.
1: Ben Osmaniye'den Ayşe. Sıradaki şarkıyı çocuklarıma armağan ediyorum.
2: Gaziantep'ten Şemsettin. Sıradaki eser tüm radyoyu 7 dinleyenlerine gelsin.

0: Ben Konya'da elden Gökhan. Sıradaki parça eşime gelsin.
1: Ben Konya'dan Selin. Sıradaki şarkıyı kendim istiyorum.
2: Ben Sabriye Keke Balıkesir'den. Sıradaki parça sevdiklerime gelsin.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Reklam.
3: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
4: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
5: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
6: Akakçe.
7: Hemen bakıyorum hayatım.
4: Akakçe. En ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe.
8: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
9: Pilot Garaj Auto Expertise.
10: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
11: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet.
12: Getir, bir mutluluk getir.
13: Expertise. Dino Bile.
14: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
15: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
13: Ekspertize Dino Bile.
16: Her güzele bir Mindus.
17: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
18: Güzel.

0: Altiz.
1: Bir reklam.
2: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
3: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
2: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Değil midir?
2: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
3: Girdim.
2: Bak bakalım ne diyor.
3: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
2: O zaman durma, hızını yükselt.
3: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
4: Detaylar turktelekom.com.tr'de.
5: Reklam.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: İstanbul Şile'den Hasan Tokalak. Sıradaki eser tüm arkadaşlarıma gelsin.
2: Ben Aksaray Eskiden Ferhat Kay. Sıradaki şarkı eşim ve çocuklarıma armağan.
3: Polonya'dan Osman Coşkun. Sıradaki parça tüm Ispartalılara gelsin.

0: Konya Karapınar'dan Fatih Kılıçlı, sıradaki parça tüm sevdiklerime gelsin.
1: Burası Osmaniye, ben Dilek. Sıradaki parça askerdeki oğlum Aito Öksüz'e armağan ediyorum.
2: Ben Gaziantep'ten Kaşıkçı Bilal. Sıradaki parça canım eşime gelsin.
3: Ordu'dan Azim Evren. Sıradaki şarkı Ferhat için gelsin.

0: Tam Manisa'dan Muhittin tüm sevdiklerime gelsin.
1: Hollanda'da Musa sıradaki parça tüm gurbetçilere gelsin.
2: Denizli'den Nur'dan sıradaki eseri eşim, kızım ve arkadaşlarıma armağan ediyorum.
3: Manisa Salili Sart sıradaki parça tüm çiftçilere ve değerli Radyo 7 çalışanlarına gelsin.
4: Ben tır şoförü Defne Kaptan. Sıradaki eser bütün meslektaşlarıma gelsin.

0: Almanya ben Zekiye, sıradaki parça kızıma gelsin Melike'me.
1: Ben Yozgat'tan Zehra, sıradaki parça bugün doğum günü olan canım anneme gelsin.
2: Ben Alanya'dan Emine, sıradaki parça çok değer verdiğim Kukan'a gelsin.
3: Aksaray'dan Elif Selçuk, sıradaki parçayı tüm sevdiklerime armağan ediyorum.

0: Ben Almanya'dan Celal Akgün, sıradaki parçaya tüm sevdiklerime armağan ediyorum.
1: Ben Ankara'dan Hakan, sıradaki parça mesai arkadaşım Nideli Durmuş'a gelsin.
2: Trabzon'dan Sami Zümrütoğlu, sıradaki şarkı Eşime Gelsin.
3: Ben Fransa Lyon'dan Durdane, sıradaki parça Aileme Gelsin.
4: Tokat Anlus'tan Dilek, sıradaki parça tüm sevdiklerime gelsin.
5: Malatya'dan Okay Zincirli, sıradaki parçayı ortağım İsmet Şahin'e hediye ediyorum.
6: Ben Diyarbakır'dan Esra, sıradaki şarkı Elazığ'daki Aileme Gelsin.
7: Evet sevgili dostlar, bir programın daha sonuna geldik. Haftada bir perşembe günleri ben şarkıları, türküleri konuşturuyorum. Anonsları da dinleyenlerimize bırakıyorum. İşte bugün de öyle oldu. Artık ben stüdyodan ayrılacağım çünkü bana ayrılan süre sona erdi. Yarın sabah yine 9'da Radyo 7'de Erkan'la Çok Canlı'da buluşmak üzere. Hoşça kalın. Senin...

0: en popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Reklam.
2: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum Cep'te, Link'te tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe. Ekspertise,
7: Dino Bile. Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.

0: bir reklam.
1: Türkiye best modellerini arıyor.
2: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
3: Reklam.
4: Radyo 7. Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler başlıyor.

Vallahi ben de merak ediyorum. Ne yapıyorsunuz mesela? Gün ortalanmaya başlarken Türkiye'nin alışkanlığı radyo evdeyiz. Sizler nerelerdesiniz? Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında değil mi? Kesintisiz yayınla sizlerleyiz. Edal Saatler başladı. Ben Eda Özdemir Gençdal. Mikrofonda yerimi aldım. Sizler de oradaysanız hoş geldiniz.

Daha ne söylesin değil mi? Her şeyi anlattı aslında. Böyle insanın hayatında öyle şeyler oluyor ki böyle ne unutuluyor ne eskisi gibi kalıyor. Zaman geçiyor, hayat değişiyor ama o duyguların izi böyle hep bir yerde duruyor değil mi? Önemli olan onlarla işte yaşamayı öğrenmek, yoluna devam etmek. Biz de yolumuza şöyle müzikle devam edelim. Türkiye'nin Alışkanlığı Radyo 7'de.

Evet, affetmek bazen önemli ama hani ondan daha önemlisi var. Neyi affettiğini bilmek. Hani böyle her hatanın arkasında niyet önemlidir ya. Biri gerçekten yanılır, biri bile bile kırar, biri ders çıkarır. Biri nasıl olsa aman canım affediliyorum der, aynı şeyi tekrarlar. O yüzden hani böyle affetmenin kıymetini biraz da karşı tarafın sonrasında ne yaptığı belirler ya. Hani özür ağızdan çıkıyor, değişim davranışta görünüyor. Bunlar çok önemli. Affettim mi, affetmedim mi diye düşünmek yerine onlara bakmalı diyorum. Ne dersiniz?

çok büyük sözler değil mi? Hani insanı böyle bir ilişkide tutan büyük cümleler değil. O cümlelerin arkasında hani böyle duracaksın ya sapasağlam. Hani sahip çıkmak deriz hep. Demekle de değil. Hani böyle zor anında yanında kalmaktan, güven vermekten, kıymet bilmekten bahsediyorum elbette.

Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo Ede. Tüm zamanların en keyifli şarkılarını dinliyoruz. Fonda nasıl geliyor ses? Çok güzel değil mi? Hani böyle bazı şarkılar vardır ya, daha ilk cümlesinde insanı yıllar öncesine götürür. Hasretin takvimi yok. Bazen böyle yıllar geçse de bir melodi kulağınıza geliyor. Hafızanız yeniden canlanıyor değil mi? İşte müziğin de en güzel tarafı bu. Unuttuğumuzu sandığımız zamanları bile şöyle birkaç tane notayla bile yeniden hatırlatıyor mu? Elbette. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de geçmişten bugüne. Hadi bakalım kulak verelim.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
3: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.495 puan seviyesinde. Amerikan doları 48.49, euro 56.58, sterlin 65.89, gram altın 6.883 lira, Brent petrolün varil fiyatı 101.33 dolar.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
4: Reklam.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

0: Mendus Gıda Takviyesi ve Dermokozmetik.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Venividi göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444 0 481. Venividi göz.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
6: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle.
7: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
8: Neova Sigorta.
9: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
10: Pilot Garaj Auto Expertise.
11: Reklam.
12: Radyo 7.
13: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
14: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

0: Kardelen, hani böyle kardelen deyince bilmiyorum sizin aklınıza ne geliyor ama böyle şartlar her zaman istediğimiz gibi olmuyor değil mi maalesef. Ama insan böyle yine de kendi zamanını buluyor. O zaman da açabiliyor. Hani böyle herkesin yolu var, mücadelesi var, dayanma gücü var, o başka. Ama bazen en zor dönemde bile hiç beklemediğimiz kadar güçlü çıkabiliyor muyuz? Elbette. Hayat da biraz böyle hani nasıl diyeyim kardelen gibi hayatımızda. Hani mesele kışın hiç gelmemesi değil, böyle geldiğinde bile kendimize bir yol bulabiliyor muyuz? İşte bu önemli.
1: Burası

Çünkü ben seni suya hapsettim. Her mesele çözülmek zorunda değil, değil mi? Hani böyle bazılarının sadece geride kalmasına izin vermek gerekiyor. Hani bazı şeyleri zihnimizde büyütmemek için böyle bir yere bırakmak gerekiyor, değil mi? Konuşmayı, tartışmayı, tekrar tekrar düşünmeyi de bırakmak gerekiyor. Hayatın akışına bırakmak gerekiyor aslında kısaca.

Kimler nerelerde bizlerle beraber? Vallahi merak ediyorum. Şöyle mesajlarla buyurun programa. 0507-977-0101 0507-977-0101. Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden gelen güzel mesajlar var. Oh oh, ne güzel görüyorum şöyle çayını kahvesini hazırlayanlar. Efendim işinde gücünde olanlar, yollarda bizleri dinleyenler, selam olsun hepinize. Ve onun dışında Radyo 7 Instagram'da yine benim şöyle fotoğrafımın altına yazın mesajlarınızı. Ama yine söylüyorum, hatırlatıyorum, isim bulunduğunuz yer önemli benim için.

0: Radyo 7 Haber.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek İstanbul'daki adliye muhabirleriyle bir araya geldi. Gürlek, Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Dokun'un cansız bedeninin kimyasal madde kullanılarak ortadan kaldırılmış olabileceğini söyledi. Gürlek ayrıca eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada cinayet dahil tüm ihtimallerin değerlendirildiğini bildirdi. Eylül ayının ortasına gelindi ancak yaz havası yurdu terk etmedi. Türkiye genelinde hava sıcaklığının hafta sonu bir kademe daha artması bekleniyor. İstanbul'da 2026-2027 eğitim öğretim yılında yapımı tamamlanan 83 yeni okul ve 2210 derslik modern donatıları ve nitelikli eğitim alanlarıyla öğrencilerin hizmetine sunulacak. Diyarbakır merkezli iki ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 31 şüpheliden 17'si tutuklandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün yapacağı para politikası kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak. Banka Temmuz ayındaki toplantısında faizi %37'de sabit tutmuştu.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor, iç ve doğu kesimlerde artmaya devam edecek. Bugün İstanbul 28, İzmir ve Ankara 31, Antalya 32, Düzce 30, Rize 25, Kars 23 ve Gaziantep 34 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Türkiye'nin ihracat pazarlarındaki talep koşullarını gösteren endeks Ağustos'ta 52,7'ye yükselerek son 27 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Amerika ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nda tırmanan gerilim ve yükselen Amerika tahvil faizleri kripto para piyasasında sert satışlara neden oldu. Türkiye dijital ödeme sistemlerinde Avrupa'nın zirvesine çıktı. Mastercard raporuna göre 2025'te kartlı ödemeler 24,1 trilyon liraya ulaşırken yapay zeka destekli yeni nesil ticaretin Türkiye'de stratejik öncelik olduğu vurgulandı. Dijital ödeme sistemleri

demek ne kadar kolay değil mi? Ama her şeyi böyle efendim kenarda bırakmak, yaşadıklarımızın içinde bizim seçimlerimiz, vazgeçtiklerimiz, cesaret edemediklerimiz, her şey var, her şeyi barındırıyor. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'desiniz. Tüm zamanların en keyifli şarkılarını sizlerle birlikte paylaşacağız. Güzel mesajlar da geliyor. Bu şarkıyı da dinleyelim. Ondan sonra mesajlara da bakalım artık, değil mi?

sen. İyi yayınlar dilekleriyle Yalova Çavuş Çiftliği köyünde patronçileri var, Nazife Düzen. Kim göndermiş mesajı? Onun için ben şarkı yayınlarım da hani ya, özellikle söylüyorum hani mesajı kim gönderdi diye. Lüksemburg'dan Belçika'ya gidiyoruz. Hadi bakalım, güzel görünüyorsunuz. Sağlıkla gidin inşallah. Betül Hanım göndermiş. Ay evet Betül Hanımcığım, hatırladım, sizin doğum gününüzdü bugün. Dün eşiniz göndermişti. Ben de hanımlar kendini hangi yaşta hissediyorsa o yaştadır dedim. Konuyu da kapattım. Annesinin ve rahmetli babasının da 55. evlilik yıl dönümleriymiş. Babanıza da Allah rahmet eylesin. Anneciğinize de uzun ömürler. Anneciğinin hayır duasını almaya gidiyor. 35 senelik eşi Mustafa Bey'le. Maşallah, size de çok güzel görünüyorsunuz. Sağlıkla gidin gideceğiniz yere.

Eskişehir'de Sunay Çakıcı var ve Serdar Akgün. Ha gördüm, Serdar Bey dışarıda sizi bekliyor. Siz aracınızda bizleri dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi seni dinliyorum demiş. Eksik olmasın. Sağlıklı güzel seyirler diliyorum. Fındığın başkenti Giresun Espiye Güzel Yurt Köyü'nde. Tam bu kadar. Mesaj bu kadar. Niye? Çünkü kim olduğunu bilmiyorum. O yüzden bu kadar. Ordu'da kim var? Fotoğraf da gelmiş. Oh oh, fındıklar toplanıyor. Fatsa Hatipli Köyü'nde Hüsne Koca. Kocar. Fındık toplamaya devam ediyoruz demiş. Ayakta zor duruyoruz. Vallahi doğru söylüyorsunuz. Sizin eşliğinizde toplamak da iyi geliyor demiş. Beni de sevdiğini söylemiş dünkü hitap şekliyle. Karşılıklı canım. Çok teşekkür ederim.

0: gönül.
1: Oh ne güzel, kışlıklar hazırlanıyor. İlk defa yazıyorum demiş. Konya. Hediye göndermiş. Hediye Hanım, valla emeklerinize sağlık. Allah yemeği nasip etsin. Çok güzel görünüyor. Hatay'da değil mi? İsmini yazmayan dinleyicimiz. Hatay, o kadar. Kütahya'da Elif var. Kolaylıklar diliyor. Sıradaki şarkı Nesrin Gürcü ablası için istemiş. İyi ki var diyor. Ne güzel. Birbiriniz için iyi ki varsınız. Danimarka'da Burhan Bey var. Sıradaki şarkı Yılmaz Aktaş abisi. Yılmaz Bey, duyuyor musunuz? Yılmaz Bey. Böyle şarkılar armağan ediyorsunuz. Arada böyle karşı taraftan ses gelmeyince ben merak ediyorum. Duyuyorsunuz değil mi? Hani şöyle bir karşılık gelir mi diye. Sonra Bursa'da Hakan Bey var. Vatani görevini Kıbrıs'ta yapan oğlu Enes için istiyor. Hadi bakalım, Allah kavuştursun, sağlıkla gelsin.

0: devam edecek. Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: İbnül Heysem 10. yüzyılda yaşamıştır. Özellikle optik alanındaki çalışmalarıyla tanınır. Optik biliminin kurucusu olarak kabul edilir. Işığın ve gözün nasıl çalıştığını anlamak için yaptığı deneylerle modern optik biliminin temellerini atmıştır. Kitap El Manazir, Optik Kitabı adlı eseri Batı dünyasında uzun süre referans olarak kullanılmıştır.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
3: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
4: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
3: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
4: Değil midir?
3: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
4: Girdim.
3: Bak bakalım ne diyor.
4: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
3: O zaman durma, hızını yükselt.
4: Hemen hocam. Hocam hızların da hızlısı varmış meğer.
5: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
6: Reklam.
7: Çocuklar okula dönüyor, Aksesler 3000 TL'ye varan çip para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl, kampanyalar kapsamında yapacağın market, giyim, elektronik ve kırtasiye harcamalarında 2500 TL, cüzdanla QR ödemelerinde ek 500 TL, toplamda 3000 TL'ye varan çip para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
8: Şehre dönüş başladı. Sonbahar yaklaşırken evinizi küçük dokunuşlarla yenileyebilir, ailenizi ve arkadaşlarınızı keyifle ağırlayabilirsiniz. Yus, Scandinavian Sleeping and Living.
9: KOBİ'lere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
10: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
11: Pilot Garaj Auto Expertise.
12: Doku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmanı özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.
13: Şansa kalmaz işiniz, Umran Auto Expertise.
14: Tencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
15: Hepsi burada. Premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen laptopını okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
16: Expertise Dino bile.
17: Her güzele bir Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
10: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
18: Pilot Garaj Auto Expertise.
19: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Bir reklam.
20: Sen de katıl derim, katılın evim.
8: Reklam.
21: Radyo 7.
0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
2: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

0: Türkiye'nin alışkanlığı radyoydu burası. Güzel şarkı değil mi? Sev yeter. Aslında sevmenin de bir dili var. Kimi ilgiyle gösteriyor, kimi bir telefonla, kimi eve vardın mı diye sorarak, kimi hiçbir şey söylemeden ihtiyaç duyduğun anda yanında olarak. Değil mi? Sadece böyle seni seviyorum cümlesi değil, günlük hayatın böyle küçücük ayrıntıları var ya, işte orada da kendini belli ediyor. İşte şarkıda diyor ki öyle biri yok, olmuyor bazen diyor, benim gibi seni seven olmaz ki.
1: Burası Radyo 7.

Aşkı kime satmış söyleyemedim. Hayır. İstanbul'da bizleri dinliyor. Eşi şu anda asker. Kendisi de İstanbul'da işte. Mesafeler ayrı olsa da aynı anda aynı radyoyu, aynı şarkıları dinlemek bize birbirimize kendimizi yakın hissettiriyor demiş. O yüzden buradayız zaten. Ne güzel, ne mutlu duyuyorsa Amasya'daki eşi, İstanbul'dan Amasya'ya göndereceğiz. Bu arada yine biz bunları söylüyoruz ama yine isimler yok. Kim kime aittir, nedir, ne değildir bilmiyorum yalnız. Afyon, Suhut'ta Tennur var. Tekstil çalışanları bizleri dinliyor. Valla bayağı da kalabalıksınız. Kolaylıklar diliyorum size. İyi yayınlar dilekleriyle kimdi? Hah evet, Şafak. Ay ne güzel Şafak'cığım. Ben mesajını okumuştum geçtiğimiz saatte ama şimdi ismini yazman güzel olmuş tabii.

Mesafeler engel değil diye az önce bir mesaj gelmişti zaten. Bu şarkı da onu doğrulamış oldu değil mi? Evet. Kocaeli İzmit Çiğdem Kendir. Sırtımızda taşıdıklarımızı bıraktığımızda sırtını dönenlere niye? Yani siz onu sırtınızda taşıyacaksınız, her kahrını çekeceksiniz, sonra bırakıp gidecek, ben de ona şarkı çalacağım. Yok. Çiğdem Hanımcığım, başımın üstünde yeriniz var. Size güzel bir şarkı armağan ederim. Ama sizi yarı yolda bırakanlara değil. Ordu Korgon'dan Rafiye Bayca Fındık Bahçesi'nde bizleri dinliyor. Nurgül Hanım için şarkı istemiş. Bütün fındık toplayanlara da gelsin diyor. Vallahi gelsin, gönderelim. Oo Tuğba Hanımcığım, bu arada çikolatası süslü, fincanı süslü, kahvesi hazır. Tarsus'la bizlerle birlikte ben de buradayım demiş. Kahveyi görünce zaten hemen tanıdım. Siz de oradasınız.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Reklam.
3: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
8: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle.
9: Velcare'de yaşamayı seveceğim.
10: Ekspertise Dino Bille.
11: Bir reklam.
12: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız... Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
2: Reklam.
13: Radyo 7.
14: Eda Özdemir'le Eda'lı Saatler devam ediyor.

Teşekkür ederim Mehmet Akyavuz, İskenderun da bizlerle birlikte. Başarılarınız daim olsun demiş, eksik olmasınlar. Bu fotoğraf kimin? Oo, tatlılar yapılıyor. Denizli Tavas'ta Sivaslı Basri Usta Hilmi Davut Usta'ya imalatta çalışan arkadaşlarına istemiş. Valla masa dolu. Oh oh, ellerinize sağlık. Bu fotoğraf kimin? Çalışıyorlar efendim bizlerle birlikte, her gün olduğu gibi yine sizinleyiz diyen Samsun'da Seda Hanım var. Mesai arkadaşları için şarkı istiyor.

Ay maşallah maşallah, balayından dönüyoruz diyor. Eşi Ferdane Vural için şarkı istiyor. Seni çok seviyorum bir tanem demiş maşallah. Efendim huzurunuz, mutluluğunuz daim olsun. Bol bol kiraz mevsimleriniz olsun. Ay şimdi diyeceksin ki Eda'cığım ne alaka? Şarkı öyle, öyle denk geldi yani. Böyle sayısız olsun, sayamayın. Sayamayacağınız kadar çok olsun, ha söyledim.

Okumadan atacakmış. Aman canıma minnet. Arayıp da bulamadı. Sakarya, Emin Vural Konya'ya yolculuk. Sakarya'dan Emin Vural Konya'ya yolculuk yapıyormuş.

Ali Aydudu İsviçre'de iş yerinde yabancılara bile sizi dinletiyorum demiş. Ay harikasınız, öğrenirler şarkılarımızı. Kahramanmaraş'ta Derya, kızları Ece ve Ada. Onlarla birlikte bizi dinliyor. Ay ne güzel. Antalya'dan selamlar göndermiş. Şu anda yolda bizleri dinliyor. Yolculuğuma renk katıyorsunuz demiş, eksik olmasın. Eşi ve oğlu bir haftadır Bingöl'de. Onları da çok özlemiş. Selamlarını iletiyor Ferhat Bey. Eşinin ismi de Kader'miş. Kader Hanımcığım, duydunuz mu? Hadi bakalım, Allah kavuştursun sizi de.

Firuze bekliyor mu bilmiyorum ama güzel bir fotoğraf gelmiş mesela. Fındık toplarken bizleri dinliyorlar. Ay enerjin harika demiş. Çok teşekkür ediyorum. Ali Hanım göndermiş. Oh bereketli olsun inşallah. Yozgat'a da gönderelim. Bizleri dinliyor. Kuş burnu marmelatı yapıyorlar. Kahramanmaraş'taki kızına istiyor. Ömer Bey kolay gelsin gördüm.

Türkiye'nin en iyi ulusal Türkçe müzik radyosundasınız. Burası Radyo 7. Tüm zamanların en iyilerini dinleyelim. En sevdiklerimizi, en sevdiklerimize armağan edelim. Bugünler yaşanacak. En güzelinden, en şahanesinden olsun.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: UEFA Şampiyonlar Ligi etabı ilk maçında Portekiz temsilcisi Sporting ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Jose Alvalade stadyumunda oynanan müsabaka Sporting'in 3-1 üstünlüğüyle sonuçlandı. Şampiyonlar Ligi'nde dün gece seansında futbol severler gole doydu. Müsabakalarda 15 gol atıldı. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında sahasında İtalyan ekibi Roma'yı konuk edecek. Maç saat 19.45'te. Trendyol Süper Lig'de 5. hafta heyecanı yarın başlıyor. Haftanın açılış mücadelesinde Beşiktaş sahasında Erzurumspor'u ağırlayacak.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
1: Halkbank. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.436 puan seviyesinde. Amerikan doları 48.50, euro 56.56. Gram altın 6.851 lira, Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar civarında.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize
3: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aksaray Ortaköy yolunun 43-44. Kilometreleri, Kırıkkale Yozgat yolunun 0-20. Kilometreleri, Çorum Ankara yolunun 36-38. Kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
5: Reklam.
6: Selam, ben Piraye.
7: Ben de Rutkay.
6: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
8: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
9: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
10: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

0: hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade faksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr'de.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Auto Expertise.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Oo, her yerden sipariş aldık.
9: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
8: Tabii ya.
9: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
8: Tami.
9: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
10: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
11: Bir reklam.
12: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
13: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
12: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
13: Değil midir?
12: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
13: Girdim.
12: Bak bakalım ne diyor.
13: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
12: O zaman durma, hızını yükselt.
13: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
9: Detaylar TürkTelekom.com.tr'de.
14: Reklam. Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
15: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Türkiye'nin alışkanlığı radyede. Sevdiklerinize göndermeye, bu güzel şarkıları iletmeye, sohbetleri efendim yaparken de sevdiklerinizin selamları da var, görüyorum. Yolculuk halinde olanlar var. Mesela Mahiye Hanım, eşi Uğur Güven, abisi Yusuf, ablası Güler Tüzün. Sağlıklı güzel seyirler diliyorum size. Bursa'da Emine Hanım var, tekstil atölyesinde bizi dinleyen. Afyon'da Hasan Algındere var. Orman Ateş Savaşçısı'yım, sıradaki şarkıyı çok sevdiğim eşime istiyorum demiş, gönderirim tabii. Nilüfer Hanım, eşi uzun yol şoförü Mehmet Bey dinliyormuş bizi. Ona da sağlıklı güzel efendim seyirler diliyorum.

Bursa Mustafa Kemal Paşa Tülay Hanım der ki hayatımın en gerçekleri olan kızları, eşleri, torunları. Ay torunu İnci Deniz bizi dinliyormuş. Ay kıyamam ona ben. Çorum'da bizlere mesaj yazan Elif ve kim için? Kardeşi Şeyda için şarkı isteyen, Almanya'da kalıyormuş ama bizlere mesaj göndermiş Elif Hanımcığım. Elif Hanım, kardeşiniz Şeyda'da duyuyorsa gönderelim. Güzel şarkıları armağan edelim. Amasya'da Reyhan Hanım var. Müziklerinizi çok seviyorum diyor. Teşekkür ederim. Eşiyle beraber efendim bizleri dinliyorlar. Ben de buradayım ama Adana'da Gizem. Eşi için şarkı istiyor. Onu çok sevdiğini de söylemiş. Duydu.

0: Bu güzel şarkıyla birlikte veda vaktidir. Güzel şarkı ama değil mi? Yıllar öncesine götürdü çoğu kişiyi. Şimdi yayınlayacağım şarkı da öyle. Yıllar öncesine götürecek hepinizi. Belki şöyle gözünüzün önüne güzel film kareleri gelecek Yeşilçam'a ait. Benim hep öyle oluyor da. Şimdi yayınlayacağım şarkı için söylüyorum. Ay ay, neyse, ben bu şarkıyı yayınlayayım, veda edeyim, sizinle beraber dinleyeyim. Edal Saatler'in sonuna geldik. Ben Eda Özdemir Genç, tam huzurlarınızdan ayrılıyorum. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Burası Radyo 7.

0: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler sona erdi.
1: Reklam.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: Radyo 7 Haber.
1: Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklaması bekleniyor. Banka Temmuz ayındaki toplantısında faizi %37'de sabit tutmuştu sayın dinleyiciler. Küçükçekmece'de öldürüldükten sonra cesedi Eyüp Sultan'da yol kenarında bulunan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetinde karar çıktı. Eski polis Cemil Koç ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi doğrultusunda Kaşif Kozinoğlu'nun mezarının açılması kararı alınmıştı. Kabri 11 Eylül'de açılacak. Soruşturma kapsamında aralarında gazeteci ve sağlık çalışanlarının da olduğu 9 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltındaki 10 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Bu arada Merkez Bankası kararını açıkladı sayın dinleyiciler. Faizi %37'de sabit tuttu. Merkez Bankası'nın kararı değişmedi. Türkiye eğitimde yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Hedef öğrencilerin yeteneklerini daha erken yaşta keşfetmek, teknolojik dönüşüme uyumlu beceriler kazandırmak ve eğitim kontenjanlarını iş gücü piyasasının ihtiyaçlarıyla buluşturmak. Eyüp Sultan'da trafikte kavga eden 3 sürücüye toplam 540 bin lira idari para cezası uygulandı. Ehliyetleri 60 gün süreyle alınan sürücülerin araçları da 60 gün süreyle trafikten men edildi.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %58 seviyesinde. D100 Küçükyalı Maltepe yönünde sol şeritte araç arızası var. Tem Mahmut Bey Tekstil Kenti yönünde sağ şeritte zincirleme kaza meydana geldi. Bir şerit trafiğe kapalı, sürücülerin dikkatine. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun akıcı, Avrupa'ya geçişler çok yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise her iki istikamette şu dakika itibariyle yoğunluk yaşanmıyor.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Türkiye'nin ihracat pazarlarındaki talep koşullarını gösteren endeks Ağustos'ta 52,7'ye yükselerek son 27 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Amerika ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nda tırmanan gerilim ve yükselen Amerika tahvil faizleri kripto para piyasasında sert satışlara neden oldu. Türkiye dijital ödeme sistemlerinde Avrupa'nın zirvesine çıktı. Mastercard raporuna göre 2025'te kartlı ödemeler 24,1 trilyon liraya ulaşırken yapay zeka destekli yeni nesil ticaretin Türkiye'de stratejik öncelik olduğu vurgulandı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Oto Pratik.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. İç ve doğu kesimlerde artmaya devam edecek. Bugün İstanbul 28, İzmir ve Ankara 31, Antalya 32, Düzce 30, Rize 25, Kars 23 ve Gaziantep 34 derece.
2: En güvenilir

0: Reklam.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgiler

0: elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
3: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
4: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
5: Daha dün annemizin kollarında yaşarken, daha dün
6: Şimdi okullu olduk diyordu hani.
7: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
8: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
9: Reklam.
10: Dokuhome'un katkılarıyla Gölgesizler'le başlıyor.
11: Talha Bora Öge, namı diğer Gölge yayın.

Ne söylersen söyle, aşkımız gitmez böyle. Artık sevmeyeceğim. Artık sevmeyeceğim.

Şimdi sen de yalnızsın. Bitsin artık bu çile. Çekemem bile bile. Sen ne söylersen

0: çekemem bile bile. Sen ne söylersen söyle, aşkımız gitmez böyle. Artık sevmeyeceğim.
1: Çok güzel değil mi ya?
0: Artık sevmeyeceğim.
1: Ya bu şarkıyı çok insandan dinledim. Artık sevmeyeceğim. Ama yıllar evvel yapılmış bu versiyon çok lezzetli, çok güzel. Güzel başladık. İnşallah öyle devam eder, öyle biter. Hem program hem de ömrümüz. Hoş geldiniz. Radyo 7 burası. Gölgedesiniz, güvendesiniz. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de. Gündüz 14, gece 24 yayındayım. Allah'ım sadrımı genişletsin, işimi kolaylaştırsın. Dilimdeki düğümü çözsün. Anlatacaklarım var. Anlaşılsın. Herkese

Sevgili dostlar, birazdan sosyal medya hesaplarımdan paylaşacağım. Radyo 7'de yayındayım. Adını yaz diye. Benim o paylaşımın altına adını, şehrini yaz. Mesajların hepsini okuyorum. Fakat bazılarını rastgele yayında sizinle de paylaşacağım. Evet, çok sayıda değil ama paylaşacağım. Şimdiden mesaj yazan, güzel dilekler ileten, hatta program başladı diye çevresine haber veren herkese çok teşekkür ediyorum. Paylaşmak güzeldir ya. İnsan keyif aldı, fayda gördü, kendisini mutlu eden ne varsa paylaşmalı. Çok çok değerli. Hadi.

0: seni.
1: Sence de şöyle mi? Papatyalar olmasa baharı, gözyaşlarına benzemese yağmurları, İçinde sevdiklerin olmasa şu çivisi çıkmış dünyayı, belki sevemezdin. Böyle çok karamsar gelmiş olabilir bu ifadeler. Ama aslında biraz umursamazlık, biraz yalnızlık, biraz yorgunluk, biraz kırgınlık.

Evet, bazı insanların gidişi senin hayatının yazını veya mevsimini kışa döndürebilir mi? Döndürür. Yan yana geçen geceler. Fakat insandan gittiğinde insanın hayatını kara kışa döndüren asıl mesele, birazdan söyleyeyim.

sevgili dostum, insan eğer boşluğa düşerse o zaman hayatının mevsimi bırak kışı kara kışa düşer, döner. Diyeceksin ki boşluğa düşmekten kastettiğin ne? İnançsızlık. Sevgili dostum, bu kainatı yaratan emretmiş, benden ümidinizi kesmeyin diye. Evet, ondan ümit kesmek haramdır. Sen böylesine büyük bir haramın içine düşersen, düştüğün boşluk seni yutar dostum. Ne paran, ne makamın, hiçbir şey seni kurtaramaz.

0: Diyor ki şair, bir zamanlar çok severdi şu karşında duran adam. Sanki bir savaştan çıktı, yıkık dökük viran adam. Sevip sevilmek de derdi, bir gelene beş giderdi, herkese yardım ederdi hep kendini yoran adam. Kar beyazı saçlarında, çizgiler göz uçlarında, yaşlar avuçlarında, pişmanlığı saran adam. Her eyvahı bir hesaptı, keşkeler ona nisaptı, vicdan mahkemesi yaptı yanlışını soran adam. Gölgesini vuran adam.
1: Su gibi gözlerin yağmur bahar, bin hayal.

uçurum özlemi belki aşk. Paramparça, yere çakılacağını bile bile. Sanki elini uzatsan avuçlarında, sanki kilometrelerce uzak. Öyle imkansız...

Ama insanı en çok yakan ne? Diyor ya, her birimiz bir köşede yanarız ayrı ayrı diye. İnsanı en çok yine başka insanlar yakıyor. Ve bu nedenle uzak durmayı öğreniyorsun. Ben de uzak durmayı öğrendim. Çok oluyor. Kimseye de kırgın değilim. Sadece herkesin yerini, ne kadar yaklaşmam gerektiğini öğrendim. İyi niyetimin değerini bilmeyenlere kapılarımı kapattım. Beni tüketenlere değil, huzur verenlere yer ver hayatımda. Mesela şu an Radyo 7'de diyorum ya, gündüz 14 gece 24 yayındayım. Beni dinlemeyi seçen, saatimi bekleyen sen de bence böylesin. Huzur bulduğun için buradasın. Evet. Herkese gitmek zorunda değilsin, değilim. Bazılarından uzak durmak var ya, her açıdan muhteşem bir şey.

Çok güzel bir türkü dinleyeceğiz bu arada. Sosyal medya hesaplarıma bakayım. İsimlerini ve şehirlerini yazanlardan bir iki tane hemen söyleyelim ve o çok sevdiğim türküyü dinleyelim. Önce Facebook sayfama bakıyorum. Bu arada Radyo 7'desiniz. Gölge Sizlerle programında Nazan Akkaz Balcı Afyon'dan Hülya ve Semih arkadaşlarıyla sevgilerini iletmişler. Ve Ankara'dan Oya. Peki selam ve sevgi bizden de size olsun. Bu eserin hemen girişinde bir hatırlatma yapayım. Radyo 7 için denek olabilirsiniz. Yani size bu aralar biri radyo araştırması için denek olur musunuz diye sorabilir. Beni hatırlayın, Talha Bora Öge radyoda bahsetmişti diyerek. Yani Radyo 7'nizi destekleme adına hiç çekinmeyin. Olun. Bizi ne kadar çok dinlediğinizi görsün, tespit etsinler. Şimdiden teşekkürler.

Ya bu türkünün arkasına bir türkü geldi aklıma. Daha önce de galiba dinletmedim. Belki bir kere dinletmişimdir. Ben kolay kolay unutmam. Diyeceksin ki ya niye bu kadar seviyorsun da bugüne kadar dinletmedin? Ya oluyor bazen böyle. Şimdi aklıma düştü. Hatta beni de böyle inceden duygulandırır ha, onu söyleyeyim. Dinlerken gözlerim dolar. Bu türkünün introsu var mıydı? Önüne bir şiir okusam mesela, bakayım bir. Sileceksin bütün hatıraları. Unutanı sen de unutacaksın. Gururunla sarıp bütün yaraları. Unutanı sen de unutacaksın. Gününü gün eyle bak. Bak sefana. Boş yere ızdırap katma cefana. Unuttum diyorsa boş ver, takma kafana. Unutanı sen de unutacaksın.

Bazen ayazlanır, bazen sis çöker. Benim gecelerim gözüm gibidir. Derdimi paylaşır, kahrımı çeker. Benim gecelerim özüm gibidir.

Ulan gözlerim doldu yine. Akşamdan dalarız hatıralara, birlikte düşeriz derde, efkara. Her tarafı sessiz, her anı kara. Benim gecelerim yazım gibidir. Yalancı ışıklar gönül aldatır. Karanlıklar bana çok şey anlatır. Yanıktır havası beni ağlatır. Benim gecelerim sazım gibidir. Geceler teselli olur yarama, geceler vefalı arkadaş bana. İnceden inceye dokunur canıma. Benim gecelerim sızım gibidir.

nasıl? Çok güzel değil mi ya? Evet, ben farkındaysan işimi yaparken keyif alıyorum. Belki de iş olarak görmediğim içindir. Evet, bu benim işim. Evet, bu benim mesleğim. Ama sadece bunun için burada değilim. Bir görevim olduğunu düşünüyorum. Vallahi. Onun için belki. Mevzu sadece müzik değil. Bilesin. Bak, bu türkü de öyle diyor. Bilesin diyor. Evet, Radyo 7'de şöyle yapalım. Mesela şu an aramıza yeni katılanlar, yeni dinlemeye başlamış olanlar olabilir. Bu türküyü onlara armağan edelim.

sıradaki türkü gelsin, onun üzerine okuyalım şu güzel dörtlüğü. Radyonun sesi açık mı? Güzel, güzel. Çatısız binaya çul mu serilir? Selam vermeyene el mi verilir? Kedi bile çıktığı kapıyı bilir. Bir insan nankörse elden ne gelir?

tövbeler dolusu bir yürekle huzuruna geldim. Affet Allah'ım. Burada şeytan yapsa da bin hile, yolundan dönersem namerdim. Ey güzel Allah. İçimdeki aşkın sonsuz bir değer, huzurun şifresi sendeymiş meğer. Pişman eyle tekrar şaşarsam eğer, vicdanım seninle Allah'ım.

0: hep senin yolunda yaşasam, seninle üzülüp seninle gülsem, bilirim yine affedersin kapına gelsem. Sendeki rahmet sonsuz Allah'ım, güzel Allah'ım.
1: Gölge sizlerle.

Yurt içinde, yurt dışında dinleyen herkes, sevgili canlar, değerli dinleyicimiz, katılır mısın bana? Yaş ilerledikçe böyle kalabalık değil de karakter arıyor insan. Naz yapanı değil, anlayış göstereni arıyor. Sorun çıkaranı değil, çözüm üreteni arıyor. Böyle istiyor. Çünkü insanı en çok şu hayat değil be, İçindeki yanlış insanlar yoruyor.

0: Bugüne kadar hep gölgeler sizi takip etti. Artık tüm Türkiye gölgeyi takip ediyor.
1: Doku Home'un katkılarıyla gölgesizlerle devam edecek.
2: Reklam.
3: Her güzele bir Mendus.
4: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
5: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
6: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
7: Tep o kadar iyi ki tep.
8: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
9: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
10: Bankart, seni düşünür o.

0: sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Doku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmanı özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
2: Reklam.
3: Radyo 7. Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

Gönül ehli öyle güzel bir nasihatte bulunmuş ki programımızda şu dakikada bu nasihatle devam edelim. Diyor ki ey evlat, tabii şu an itibariyle bu nasihati dinleyen herkes evladı hükmündedir. Ey evlat, dünya derin bir deniz, pek çoğu onda boğuldu gitti. Beni iyi dinle. Gemin takva, yükün iman, halin tevekkül olsun. Umulur ki böyle kurtulursun.

Bak şimdi, şimdi söyleyeceği cümleyi iyi dinle. Çünkü benim söyleyeceklerim var. Ne diyor? Cümleye bak, dikkat et. Boşuna dinleme. Teselli edip de avutmuyorsa kadeh neye yarar, mey neye yarar? Kadeh dediği, mey dediği malum. İçki, alkol. Ben de diyorum ki ulan, ya söyleyene değil, yazana da değil, genel olarak buna katılana söylüyorum. Allah'ın haram kıldığı şey seni teselli etse bile. Diyor ya, teselli etmiyorsa, sana iyi gelse bile, geçmiş olsun. Tam da bu şarkının adı aslında buraya yakışır. Sonrasında eyvah neye yarar? Hakikaten ya, insan bir gün gelecek. Allah'ın ona yap dediklerinin ve yapma dediklerinin tamamen kendi iyiliği için olduğunu gerçekten fark edecek. Ama mesele iş işten geçmesin. Öyle diyeceklermiş ya, dünyayı bir daha gönder. Bu sefer iyi işleri yapacağım. Geçmiş olsun.

Giderken kendini götür kalbinden. Sana ait bir şey kalmasın bende. Hatıralar bile yok olsun tümden. Yaralı bir anı bile bırakma şu tende. Kuşların uçmasın, şu gökler daralsın da. Güllerin açmasın, dallar kırılsın da. Giriver içine yer yarılsın da. Bir izin bile kalmasın, kalmasın yanımda. Varlığın virane, yokluğun saray. Kahrına elveda, nazına bay bay. Yürek yangınımı soğuturum say. Sönmüş bir ateş ol şu beden.

Pekala, arabasında, evinde, iş yerinde şu an beni duyanlara kısacık bir tanıtım geçelim. Çünkü sürekli aramıza yeni katılanlar var. Sevgili dostlar, Türkiye'nin alışkanlığı burası. Radyo 7. Benim adım Talha Bora Öge. Gölge derler. Gündüz 14, gece 24. Huzurlarınızdayım. Bir parça olsun huzur vereyim diye. Bu kadar.

Bir gün bizim usta yine çırağına unutulmaz bir ders veriyor. Kendisine yanlış yapan bir başka çırağı intikam planlarında böyle bir hırslı çekiyor yanına, diyor ki bak diyor evlat, yaptığın şey yanlış. Ama diyor usta bana şunu yaptı, bunu yaptı, ödeteceğim falan. Diyor ki intikam arama. İntikam derdinde olma. Sakın. Neden diyor usta? Neden? Cevaba bak. Çünkü diyor şu sözümü unutma. Çürümüş meyve kendi kendine düşer.

Size çok çarpıcı, çok önemli bir şey anlatacağım. Çok önemli. Programda o kadar çok şey dinletiyorum, anlatıyorum ama bazılarında diyorum ki bak bu hepsinden önemli. İşte o anlardan birindeyiz. Her neredeysen yanında konuşan eden varsa de ki ya bir dakika de. Radyonun sesini aç ama daha önemlisi yüreğini aç. Bu kardeşine kulak ver.

0: Sevgili dostum, bizi yaratanın bizden istediklerine ihtiyacı var mı?
1: Hayır.
0: Senden ne istiyorsa senin için. Mesela ayetle sabit diyor ki zalimlerden oldular. Ya biz haşa Allah'a zalimlik yapabilir miyiz? Hayır. İnsan en çok zalimliği kime yapıyor? Kendine yapıyor. Kendine yazık ediyor. Ve belki de bu nedenle en çok kendinden özür dilemen lazım. Mesela diyeceksin ki ya benim de yanlışlarım olmuştur. Kendime. Hatta en büyük acıları yine ben yaşattım yüreğime. Bu da ayetle sabit. Ne diyor? Başınıza gelenler kendi ellerinizle yapıp ettikleriniz yüzündendir. Evet, bazen herkesi kendin gibi sanırsın. Çabuk inanırsın. Çabuk güvenirsin. Bu bile kendine yaptığındır. Fırsat veriyorsun. Ve bu nedenle ne kadar insan yanın varsa, böyle hak etmeyene bile gösterdiğin, o yanından özür dilemen lazım. Tüm yaptıkların için. Başkalarına haksızlık ettiğin gibi insan, kendine de çok büyük haksızlıklarıdır. Bile bile ladestir. Evet. Ama diyecek ki bir yerde olan bu böyle gitmez ya. Bu böyle gitmez, bir dur demek lazım. Ve herkes kendisi için neye dur demesi gerektiğini bal gibi bilir.

Evet, yayın evinden kitabımın kapağı da geldi. Sevgili dostlar, Eylül sonunda raflarda, sonra gidip eğer alırsanız yüreklerinizde, gönüllerinizde. Yeni kitabımın adını, kapaktaki o motto cümlesini, kitabı özetleyen o tek bir cümle var kapakta. Onu, arka kapaktaki yazıyı, ki içinden bir alıntı, seveceksiniz ya. Yani en son çıkan kitabın üzerinden belki 10 yıl geçti. Tekrar dönüyoruz imza günlerine. Güzel güzel buluşacağız inşallah, yurt içinde, yurt dışında. Hatta Allah nasip ederse yurt dışındaki ilk imzamız görünen o ki Stuttgart'a nasip olacak. Söyleyeyim. Yurt içinde belki Konya'ya nasip olacak ilk imza günü.

Birazdan bugünün kamyon arkası yazısını söyleyeceğim. Programın bu bölümünü bekleyenler, merak edenler var biliyorum. Alın kağıdı kalemi, yazın kamyonun arkasına.

Dünyanın en pahalı meselesi ah almaktır. Çünkü öde öde bitiremezsin. Allah Allah. Hadi bir tane daha söyleyeyim şimdi. Bu türkünün önüne yakışacak. Sevdiği kıza diyor, küstün mü? O zaman yaz baba. Bu aşkı ikiye bölsek, sana eyvah düşer, bana eyvallah.

Hadi hanımefendi diyeyim. Şimdi hanımefendiler bana kızacaklar ama yanlış yapan hanımefendi olsun hadi. Abi bir türlü laftan anlamayan, bir türlü böyle doğru olamayan bir hanımefendiye, bir beyefendi bir gün dayanamamış demiş ki, sen demiş pişmanlık nedir bilir misin? Kız şöyle bakmış bakmış, hayır demiş, neden? Tamam demiş, merak etme, yakında öğreteceğim.

Ben diyorum ki böyle inceden ritim kazandık. Az önce küstün müyü dinlerken Serde Angarallık var ya. Şöyle yaptım, duymuşsundur belki. Parmakları şıklatınca beni tanıyanlar bilirler, ben Hüdayda'yı çok severim. Hatta güzel memleketimin Ankaralı olmasa bile herkesin çok sevdiğine inanırım. Evet. Ya öyle bir türküdür ya. Çılgındır abi. Radyo 7'de Gölge'yi dinleyen eski yeni tüm canlara armağan olsun. Bir de özellikle bizi böyle sahiplenip tavsiye eden dinletenlere.

Radyo 7'yi söyledirler. Radyo 7. Bizde adet böyle. Radyo 7'yi oynatırlar, gölgeyi söyletirler.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aksaray Ortaköy yolunun 43-44. kilometreleri, Kırıkkale Yozgat yolunun 0-20. kilometreleri, Çorum Ankara yolunun 36-38. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Doku Home'un katkılarıyla gölgesizlerle devam edecek.
3: Reklam.
4: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.

0: sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Peugeot Rifter'la tanış. Hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Peugeot.

0: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
1: seveceğim. 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu: hangi halı değil,
2: hangi Gümüş Suyu? Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk getir.
3: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Reklam. Radyo 7. Dokohom'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

Bu eseri bir durdurayım. İntrosu yok çünkü. Üzerine konuşmayayım. Sevenler olabilir. Birazdan dinleteceğim. Şimdi bir cümle var, bir deyim var. Duymuşsundur, söylemişsindir. Yerimi yadırgadım. Yerimi yadırgadım. Ya zaten bu dünyada hiçbir şeye ve hiçbir yere çok alışmamak lazım. Ölümün yaşı var mı? Yok. Her insan ölecek yaşta mı? Evet. Ve herkes bir gün ölüp asıl aleme gidecek mi? Evet. Gerçekten böyle bir alemde hiçbir şey çok sahiplenmeye gelmez. Mantıklı değil. Haliyle yerini yadırgıyorsan bu dünyada, bu çok doğal, bu çok tabii. Allah hakiki yeri cennet olanlardan eylesin.

Kıymetli dostlar, değerli Radyo 7 severler. Bazısı hem suçlu olur hem de güçlü. Şimdi hem suçlu hem güçlü olunan durumlar çok sayılabilir. Ben onlardan bir tanesini örnek vereyim, anlatayım. Hatta benim deli olduğum, çok öfkelendiğim bir meseledir bu. Karşı taraf da işte hem suçlu hem güçlü olduğu için hayırdır niye bu kadar kızdın, öfkelendin der mesela. Sevgili dostum, şaka kılığına girmiş saygısızlık hiç tahammül edemediğim şey. Güya şaka yapıyor ama yaptığı şey alenen saygısızlık. Hiçbirimiz, ben, sen, o, hiçbirimiz buna müsaade etmemeliyiz. Ben çok net söyleyeyim, bak, mizahı severim, gülmeyi, güldürmeyi de. Ama haddini bilmemeyi, hadsizliği asla.

0: Doku Home'un katkılarıyla gölgesizlerle devam edecek. Var var hepsi dokuda var.
1: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
2: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
2: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
2: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
2: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
3: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
4: Reklam.
5: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
6: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
7: Akakçe.
8: Hemen bakıyorum hayatım.
5: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe.
9: Venividi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Venividi Göz.
10: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
11: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
12: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
13: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
14: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet.
15: Getir, bir mutluluk getir.
16: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
17: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
18: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu.
19: Hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
20: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
21: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
10: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
11: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Maltepe'de ev sahibiyle işletmeci arasındaki kavgada iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin hakkındaki yolsuzluk soruşturmasında para trafiği ve WhatsApp yazışmaları dava dosyasına eklendi. İzmir'in Foça ve Çiğli Belediye Başkanları ile Kayseri ve Muş'tan 3 belediye başkanının AK Parti'ye geçeceği iddia edildi. İstanbul'da TOKİ'nin 15 bin kiralık konut projesinde başvuruların 14 Eylül'de başlayacağı, ilk teslimlerin ise Ekim'de yapılacağı açıklandı. Dışişleri Bakanlığı Suriye'nin İdlib kentinde mühimmat deposundaki patlamada ölenler için taziye mesajı yayımladı. Cezayir, Birleşik Arap Emirlikleri ile olan diplomatik ilişkilerini sonlandırdığını duyurdu.
2: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
1: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde akıcı, Avrupa'ya geçişlerde yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'ya geçişlerde açık. Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde açık, Ayvansaray yönünde yoğun görünüyor.
2: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 48,49, avro 56,40, gram altın 6770, çeyrek altın 11.135 lira. Brent petrol 104 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 14.296 puandan geçiş yaptı.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

UEFA Şampiyonlar Ligi etabı ilk maçında Portekiz temsilcisi Sporting ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Jose Alvalade stadyumunda oynanan müsabaka Sporting'in 3-1 üstünlüğüyle sonuçlandı. Şampiyonlar Ligi'nde dün gece seansında futbol severler gole doydu. Müsabakalarda 15 gol atıldı. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında sahasında İtalyan ekibi Roma'yı konuk edecek. Maç saat 19.45'te. Trendyol Süper Lig'de 5. hafta heyecanı yarın başlıyor. Haftanın açılış mücadelesinde Beşiktaş sahasında Erzurumspor'u ağırlayacak.

0: hepsi geçiyor dostum. Ben de hep aynı şeyi söylüyorum. Ama nasıl geçiyor? Bazıları var, ne iyi geçti diyorsun. Bazıları var, deldi geçti diyorsun.
1: Üzülme hiç, hepsi geçiyor.
0: Eyvallah.

bizim toplumumuzda şöyle bir deyim vardır. Dağ gibi adam derler. Hayatında öyleleri vardır. Dağ gibi. Mesela baba öyledir yani. İnsanın babası dağ gibidir. Yaslandı mı kendini güvende hissedersin. Fakat sevgili dostum, bazen hayat adamı yanıltır. Herkes baban değil ki. Baban gibi olmaz. Güvenirsin. Bir süre kendini böyle bir dağa yaslanıyormuş gibi huzurlu hissedersin. Sonra hayat bir gün sana şunu gösterir. Meğer uçurummuş. Yaslandığın yerden öyle bir yıkılırsın, öyle bir düşersin, başka yerden düşmeye benzemez. Allah da böylesine güveni boşa çıkaran insanlardan korusun. Zordur.

Radyo 7'desiniz. Gölge Sizlerle programında. Ne enteresan değil mi? Bir şey kırıldığında herhangi bir eşya ne olursa olsun bir ses çıkartır değil mi? Fakat insan kalbi tam tersidir. Kırıldığında insan sessizleşir. İnsan kalbi kırıldığında sessizdir. Sessiz kırılır. Ve enteresandır. Diğer her şeyi belki düzeltebilirsin. Ama kırılan bir kalbi eski haline getirmek neredeyse imkansızdır.

0: benden içki.
1: Sen bu kalbe,
0: sen bu kalbe iyi,
1: iyi geldin.
0: Benden içki.
1: Ya Rabbi, ben de şöyle dua edeyim o halde. Ya Rabbi, şu an arabasında, evinde, iş yerinde dinleyen, yalnız veya dostlarında, ilk kez veya uzun yıllardır, şu an dinleyen kardeşlerimizin kalbine muhabbetimi koy, kalplerine iyi geleyim ve onlar da dua etsin ya, bizden hiç gitme desinler. Evet. Hani gitme demem bir kenara, sizlerin kalbine, ruhuna iyi geliyorsak ne âlâ, ne hoş.

0: Doku Home'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam edecek. Var var hepsi Doku'da var.
1: Reklam. Vakıfbank Vinov İş Yeri Mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
5: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
6: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Auto Ekspertiz.
8: Japan Delegno ile zamansız çıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
9: Bak, pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
10: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
11: Akakçe.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
13: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
14: Bankkart, seni düşünür o.
15: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet.
16: Getir, bir mutluluk getir.
17: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.

0: müzik doğasında var.
1: Bir reklam.
2: Sen de katıl derim, katılım evim.
3: Reklam.
2: Radyo 7.
4: Doku Home'un katkılarıyla gölgesizlerle devam ediyor.

Radyo 7 burası ve hafta içi her gün hem gündüz hem gece yayında olan Talha Borabige ben, namı diğer gölge derler. Huzurlarınızdayım. Yabancı bir düşünür bize yabancı olmayan bir söz söylemiş ki severim, bilirsiniz, böyle insana dair laf eder bazıları. Diyor ki, hayatımdan çıkan ve beni kendinden kurtaran herkese teşekkür ederim. Çok ağır bir hastalığı sonunda yenmiş kadar hafifim. Yokluğunuz harika bir ilaçmış. Yine...

Ya muhteşem bir şarkı ya. Aynı zamanda düzenlemesi de öyle. Peki. Evet, bazı insanlardan insan soğur. Neden soğuduğunu ve uzaklaştığını bayağı bir süre bulamaz. Sonra şöyle enine boyuna bir düşünür ve şunu anlar. Meğer insan ruhundaki güneşi söndürene ne yapsa ısınamıyormuş. Sonrası sonrası leylim ley.

Diyorum ya, mesajlarınızı okuyorum diyor. O mesajları okurken fark ettiğim, kimi hastası için dua istiyor. Bugün de kapanış duamız o halde şu olsun: her ne derdiniz, her ne sıkıntınız, her ne bela varsa başınızda, Mevlam hayırlısıyla bertaraf etsin, def etsin, feraha çıkarsın, huzur versin. Amin. Ve tekrar buluşacağımız ana kadar unutmayalım: dün gitti, yarın daha gelmedi, anı yaşayalım. Cümlemize huzurlanlar diliyorum. Talha Bora Öge ben. Namı diğer gölgenizden şimdilik eyvallah.

Her gelişin var gidişin, zorla olmaz gönül işi. Bir mektup gibi geçmişi yakıp giderim.

0: Dokovom'un katkılarıyla gölgesizlerle sona erdi. Var var hepsi dokuda
1: var. Reklam.
2: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
3: Harika yüz teklifleriyle evinizi yenileyin. %60'a varan indirim fırsatlarıyla geniş yelpazedeki ürünlerimizi mağazalarımızda veya jysk.com.tr adresinde bulabilirsiniz. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
5: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Tap taze ürünleri şimdi keşfet. Getir.
8: Dokuhome'da zam yok, indirim çok. Lansmana özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Dokuhome, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.
9: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Japan Legno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondiom'da. Ayrıntılı bilgi mondiom.com.tr'de.
12: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
13: lazım. Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
14: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
15: Banyo mutfakta, her bulaşıkta,
14: ek
15: yanınızda doğa.
16: Temizlik doğasında var.
17: Oo, her yerden sipariş aldık.
18: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
17: Tabii ya.
18: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
17: Tami.
18: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
19: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
1: Reklam.
20: Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde kesintisiz olarak

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılacaktır.
1: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı Hertel'den Ebruli'yi sunar. Hangi?

Efendim, sevgiler, saygılar, şükür kavuştuk ve bugün de yine şöyle bizim için bu özel saatler işte başlamış oldu. Aşkın Sesi, bendeniz Benha Sarıoğlu, Aşkın Yayın Hali Ebru'lümüz, Türkiye'nin Alışkanlığı Radyo 7'de sizlerle birlikte işte olmaya başladık. Hoş geldiniz ve aşk ola.

O son bir defalar çok acıtır insanın içini. Aslında son bir defa görmek istersin ama bazı zamanlar var ki asla ve kat'a göremezsin. Yok. Ne yaparsan yap. Ne yaparsan yap. Yok. İşte o yüzden son bir defa daha görsem diyeceklerinize her zaman iyi davranmakta ve güzellikleri sunmakta fayda var sevgili can bağları, kesinlikle. Çünkü bu hayata bir kez geliniyor ve eğer bir kez daha görmek istiyorsanız birilerini, o zaman kıymetli olduklarını onların da tabii ki size bildirmeleri lazım. Sizin ona, onun size bildirmesi lazım. Hissettirmesi lazım. Aşk olun.

olanı olsun. Hayırlısı olsun ama sonu güzel olanı olsun. Hayırlısı olsun ama kimseler üzülmesin. Hayırlısı olsun ama yakın olsun. Hayırlısı olsun ama vaktinde olsun. Hayırlısı olsun ama şifa kaynağı olsun. Hayırlısı olsun ama huzur dolu olsun. Hayırlısı olsun ama kalbe, gönle ferahlık versin.

bıraksa geri dönsün? Yoksa dönmesinin bir anlamı var mı sizce sevgili Can Bağlar, her iki taraf için de? Hayırlısını istemekte fayda var. Ama şunu da demek lazım sevgili Can Bağlar'ı. Hayırlısı olsun ama kolay

Yanınıza geldiğinizde, geldiğinde böyle bir yüzünüzü güldüren, gözünün içine güldüren insanlar vardı. O insanlar hep çok olsun etrafınızda. Alemin birine demişler ki falanca arkandan kötü konuşuyor. Alim de demiş ki kendi defteridir, İstediği gibi yazar. Bırakın herkes kendi defterini yazsın, biz kendi defterimize bakalım. Yani evet, yüzümüzü güldürenlerle inşallah, değil mi? Şöyle seni yazdım kalbime dedirtenler, o kalbe yazılanlar pişman etmeden tatlı tatlı güzelce yaşayıp gidelim ya da yaşayıp geçelim bu dünyadan efendim.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Amerikan doları 48,49, avro 56,44, gram altın 6802, çeyrek altın 11.191 lira. Brent petrol 104 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 14.304 puandan geçiş yaptı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız
5: Halkbank. Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
6: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
5: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
6: Değil midir?
5: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
6: Girdim.
5: Bak bakalım ne diyor.
6: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
5: O zaman durma, hızını yükselt.
6: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
7: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
8: Reklam.
9: Türkiye best modellerini arıyor.
10: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım. Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
11: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.

0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
5: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
6: İstikbalden evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
7: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
8: Kazancım net, sigortam net.
9: Umran Oto Expert. 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere. Yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
10: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
11: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
12: Pilot Garaj Auto Expertiz.
13: Hepsi burada, premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
14: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
15: Türkiye Sigorta, gücü adında.
16: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
17: Seviyorsan sebebi çok, sınırsız mekanizmi.
18: KOBİ'lere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
19: Bir reklam.
20: Sen de katıl derim, katılın evim.
21: Reklam.
22: Radyo 7.
23: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Telden Ebruli'ye devam ediyor.

unutamadıklarımız da var, unutmak zorunda kaldıklarımız da var. Öyle değil mi sevgili Cem Bağları? Zorunda kaldık dediğimiz, işte hayatın getirmiş olduğu, ne bileyim, bir akış var. O akışta herkes bir yerlere savrulur, bir şekilde olur. Veya hiç dönülmeyecek bir yere gitmiştir. Değil mi? Neler var neler. Efendim, Yusuf Güney'le devam edelim Radyo 7'mizde. Aşkın yayın hali Ebru.

hoşuna gideni sever. Akıl kendisini anlayanı sever. Ama ruh kendine benzeyenden başkasını sevmez. Kendine benzemeni. Aşk olun.

Ne güzeldi değil mi? Bahçede yeşil çınar boyun boyuna oynar. Gülay yorumuyla dinledik. Yine aynı lezzette şöyle devam edelim efendim. Ne dersiniz? Evet, Radyo 7'desiniz. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de. Aşkın Yayın Ali Ebru'yla Aşkın Sesi. Ben Deniz Benhar Sarıoğlu ve şimdi ise İsmail Altunsaray sizlerle. Senin derdini şöyle bir dinleyelim keyiflice.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: Reklam.
3: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
4: Beyin ve göz sağlığınız için iyi. Belcare'den DHA içeren omega 3 ailesi. Belcare, ilk o güvencesiyle. Belcare'de yaşamayı
5: seveceğim. Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto Expertiz. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
7: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon 899 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %75 ÖTV avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.

0: biletleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Doku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmana özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu.
5: Hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Sezonun favori eşofman takımları Civil'de. Rahat kalıplar, yumuşak dokular ve dikkat çeken detaylar. Eşofman takımları 799 TL'den başlayan fiyatlarla Civil mağazalarında ve civilim.com'da.
8: Bal bal bal bal parmak, doğal bal bal bal parmak, anahtar teslim mutluluk.
9: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.
10: Anahtar teslim mutluluk.
11: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
12: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondiom'da. Ayrıntılı bilgi mondiom.com.tr'de.
13: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
14: Selam, ben Piraye.
15: Ben de Rutkay.
14: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
16: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
17: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
18: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
19: Bize huzur lazım.
14: Bir reklam.
13: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Antalya ve Adana'da günlerdir süren yangın kabusu sona erdi. Ekiplerin verdikleri cansiperane mücadeleyle alevler kontrol altına alındı. Evlerini, seralarını kaybedenler büyük üzüntü yaşadı. Bölgede hasar tespit çalışmaları başlatıldı. 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın öldürülmesiyle ilgili davada karar açıklandı. Mahkeme genç kızın katili eski polis Cemil Koç'u ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırdı. Ona yardım ve yataklık edenlere de ceza yağdı. Çalışma hayatında yeni dönemin kapısı aralanıyor. Ekonominin 3 yıllık yol haritasının belirlendiği OVP ile pek çok değişikliğe gidilecek. Anne ve babalara uzaktan ve esnek çalışma imkanı geliyor. Babalık izni artırılacak. İstanbul'da milyonlarca kişinin merakla beklediği kiralık sosyal konut projesinin ayrıntıları belli oldu. İlk etapta 1071 konut için başvurular 14 Eylül'de başlayacak. Kiralar 10 bin liradan itibaren başlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporunu yayımladı. Tahminlere göre Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Özellikle iç ve doğu kesimlerde yükselişin devam edeceği tahmin ediliyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla
2: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37'de sabit tuttu. Avrupa Merkez Bankası piyasa beklentileri doğrultusunda 3 temel politika faizini 25'er bas puan artırdı. Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 4 Eylül itibarıyla 28,1 trilyon liraya çıktı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
3: Halkbank. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Kemer ayrımı Burdur yolunun 01. kilometreleri, Aksaray Ortaköy yolunun 43-44. kilometreleri, Kayseri Kırşehir yolunun 05. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
3: Dynobil. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
5: Aziz Sancar, 2015'te Nobel Kimya Ödülünü kazanan ilk Türk bilim insanıdır. DNA'nın nasıl onarıldığını ve hücrelerin bu mekanizmayı nasıl kullandığını keşfetti. Çalışmaları kanser tedavisi ve ilaç geliştirme alanında büyük çığır açtı. Mardin doğumlu olup eğitimini Türkiye ve ABD'de tamamladı. ABD'de Kuzey Carolina Üniversitesi'nde profesör olarak görev yapmaktadır.
4: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
6: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
7: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
8: Reklam.

0: saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris. Etiler Marmaris.
1: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
1: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit.
2: Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
3: Her güzele bir Mindus.
5: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit.
2: Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
3: Ekspertizse.
6: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
7: Bir reklam.
8: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
9: Reklam.
10: Radyo 7.
11: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telden Ebruli'ye devam ediyor.
10: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
12: Hala hislerimde, hala özlemimdesin.

hala özlemimdesin. Sen acı, sen tatlı günlerimdesin. Unutmak kolay olsa çoktan.

Hiç olmazsa yılda bir kez, bir gün, işte son bir kez diye başladık ve böyle de devam ediyoruz. Unutulmak kötü bir duygu ama bazen de baktığınızda unutmak aslında büyük bir lütuf. Unutabilmek daha doğrusu. Yoksa ne acılardan geçiyoruz değil mi zaman zaman düşündüğümüzde? O acıları unutmasak tekrar hayata devam edemeyiz diye düşünüyorum. İyi tarafından baktığımızda unutmak bir lütuf ama unutulmak çok acı, çok acı be.

Erkal'ı dinledik büyük bir keyifle. Ve şimdi de yine şöyle bir başka güzel sese geçeceğiz. Evet, Bayan Nostalji Muazzez Ersoy'la devam ediyoruz. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'mizde sevgili Can Bağları. Sana güvenen bir insana yalan söylemek ne çirkin, ne acı, ne karaktersiz bir durum değil mi? Sana yalan söyleyen bir insana asla güvenme.

Programa hazırlanırken şöyle karşıma çıktı ve paylaşayım istedim bugün. İnsanların seni incitmesine dayanabileceğin son noktaya kadar izin veriyorsun. Çünkü ancak yeterince yorulduğunda suçluluk duymadan onları hayatından çıkarabileceğine inanıyorsun. Evet, o kadar biz ki değil mi? Hepimizde de öyle. Yorulup artık taşıyamayacak olduktan sonra. Oysa ki o ana kadar neler yaşanıyor, ne acılar çekiliyor, ne de mi zorluklar çekiliyor, yaşanıyor. İşte o kadar bizden ki, o yüzden paylaşayım istedim sevgili can bağlarımla bugün dedim ve paylaşmış oldum.

yapılanı sineye çekti diye Allah hesap sormaz mı sanıyorsun? Cancağızım, sırası var. Acelesi yok ama sırası var. Sırayla emin emin elbet sorulacaktır. Sorar. Aşkım var.

0: Şimdi sıradaki şarkı senin için.
1: Evet, sıradaki güzel şarkıları birbiri ardına dinlemeye devam ediyoruz ve artık bu sıradaki güzel şarkılara sizler de mesajlarınızla dahil olabilirsiniz. Plakaları yazmayı unutmayın. Evet, yoklamayı alalım bakalım hangi iller burada. 0507 977 0101 Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden yazıp gönderin efendim mesajları, gözüm monitörde.

yaşanan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Giden bu yolculardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam

0: dururken bile.
1: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
2: Hangi halı değil hangi gümüş suyu? İyidir.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
4: Reklam.
5: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor.
6: Vakıfbank daima seninle.
7: KOBİ'lere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
8: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
9: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
10: TEB o kadar iyi ki TEB.
11: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
12: Akakçe.
13: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
14: Pilot Garaj Auto Expertise.
15: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen laptopını okula dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
16: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
17: Üç boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere. Yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
2: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
18: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
19: Kasko sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
20: Kazancım net, sigortam net.
21: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
22: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
23: Bankkart, seni düşünür o.
24: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
25: Mondium'a bak.
26: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
27: Bize huzur lazım.
28: Cimil'de okula dönüş başladı. Okul çantaları 399 TL, mataralar 169.99 TL, beslenme kapları 299 TL. Kalemden okul çantasını aradığın her şey Cimil'de.
29: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler getir büyükte. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet.
30: Getir. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
31: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
3: Bir reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
4: Reklam.
2: Radyo 7.
1: havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde nebruliye devam ediyor.

Söz verdim kendime unutmak için. Bambaşka bir hayat kurdum, olmadı. O sessiz vedanın, o garip göçün.

Teslim olsun bu da dünya halları. Tanrı ayrılıkla sınar kulları. Ellerinle diktiğin o gülleri kendi ellerimle kırdığım olmadı. Niye ömrüm geri dönmez eskiye? Niye bu delilik, bu boşluk niye? Meydan uslandırır yiğidi diye beladan belaya girdim.

Ve şimdi bu güzel eserimizden sonra nasip tabu varmış demek ki. Şimdi bu eseri biraz sonra dinleyelim ya, bence bambaşka bir eser seçmiştim çünkü ben o esere geçirmek istiyorum ama önce mesajlarımızı okuyalım. Konya'dan Entel Apo Ali Kınık demişti ki, demiş ve şimdi biraz önceki olmadığı sizin için armağan etmiş olayım efendim. Gölgeye gelsin, size ve gölgeye gelsin demiş, hem arkadaşım adına hem de kendi adıma çok teşekkür ederim. Şu an Denizli yolundayım, benim için bir şarkı yayınlar mısın demiş Gülsüm. Tabii ki, hemen gönderiyorum. Severek ayrılalım ama biz beraber olmaya devam edelim. Tabii ki sizler Radyo 7'de kalmaya, aşkın sesine kulak vermeye lütfen.

Çalım. Severek ayrılalım ve Zara sevenleri için Radyo 7'de Türkiye'nin alışkanlığında işte seslendirdim ve devam edelim hemen. Yine güzel mesajlarınızla, yine yağmur gibi maşallah yoklamayı almaya devam ediyorum efendim. Sizler memleketlerinizin plakalarını muhakkak yazmayı sakın ihmal etmeyin. Konya'ya gönderiyorum hemen. 42 Konya'dan Mustafa Bey tüm sevdikleri için Konya burada demiş.

Ah, Karadeniz şarkıları bambaşkalar bambaşkalar ve şimdi yine devam edelim bakalım. 06 Ankara burada Sincan'dan İsa Güngör, sevgili eşim Diyek Güngör gelsin demiş, sizlere kolay gelsin efendim. Çok teşekkür ediyorum. Dilek Hanım büyük bir ihtimalle Dilek Güngör'e biz de selamlarımızı iletelim.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Reklam.
3: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum cepte, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm pos çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
4: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Yeni dönem listesi hazır. Kalem, defter, çanta, bir de bütçe. Yeni müşterilere özel 2,79'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
6: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
7: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
8: Bankkart, seni düşünür o.
9: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
10: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
11: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
12: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın.
11: Neova Sigorta.
13: Neova Sigorta. Memnuniyetin sigortası.
14: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
15: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar Fiat.com.tr'de.
16: Serkan!
17: Efendim abi?
16: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
17: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Tip şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
16: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
18: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
19: Empara. Empara, bankanın güzeli.
20: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
21: Bir reklam.
22: Garanti BBVA.
23: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalından İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
22: Garanti BBVA.
2: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: İstanbul'da ev sahibiyle kiracı arasında çıkan tartışma kanlı bir kavgaya dönüştü. Kiracının silahla ateş açması sonucu ev sahibi çift yaşamını yitirirken, olay anında yanlarında bulunan bir avukatsa ağır yaralandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın gerçekleştirdiği görüşmeye dair detayları paylaştı. Çelik, buluşmanın Mansur Yavaş'ın talebi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takdiri doğrultusunda gerçekleştiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle açtığı adli davada zafer elde etti. Mahkeme, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Erdoğan'a 800 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi. İstanbul Valiliği, dar gelirli ailelerin çocuklarına yönelik Gönülden Bir Öğün adlı yeni sosyal yardım projesini kamuoyuna duyurdu. Proje kapsamında ihtiyaç sahibi öğrencilere aylık 2000 TL kantin desteği verileceği ve resmi tanıtımın Vali Davut Gül'ün katılımıyla 11 Eylül'de yapılacağı bildirildi. İsrail muhalefet lideri Yair Golan, Başbakan Benjamin Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu hakkında yargı sürecini başlattı. Golan, 7 Ekim saldırılarını kendisine önceden haber verdiğini iddia eden Sara Netanyahu'ya 2 milyon 55 bin şekerlik tazminat ve hakaret davası açtı. Tunus'ta gözaltına alınarak tutuklanan 3 küresel Sumut filosu aktivisti cezaevinde protesto kararı aldı. Aktivistler, hak ihlallerine dikkat çekmek amacıyla bugünden itibaren süresiz açlık grevine başlayacaklarını duyurdu. Yemen'deki Husiler, ülkenin batı sahil şeridinde askeri varlıklarını artırdıklarını iddia etti. Yapılan açıklamada, bölgedeki hakimiyet alanlarının genişletildiği ve tutulan tüm esirlerin serbest kalmasının sağlandığı öne sürüldü.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 48,50, avro 56,53, gram altın 6802, çeyrek altın 11204 lira. Brent petrol 106 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü 14393 puandan kapattı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde, akıcı Avrupa'ya geçişlerde yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'ya geçişlerde açık. Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde açık, Ayvansaray yönünde yoğun. En yoğun noktalara bakalım. O3 Bayrampaşa'dan Mahmutbey Batı Kavşağı'na, E5 Ok Meydanı'ndan İncirli'ye, Büyükdere Caddesi Barbaros Bulvarı'na, TEM Hastal'dan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne ve E5 Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar yoğun durumda.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Burası Radyo 7.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda oynadığı Sporting maçında Norveçli hakem Espen Eskas düdük çaldı. Verdiği kararlarla büyük tartışma konusu olan Eskas'ın Fenerbahçe'nin de geçmiş dönemde canını yaktığı öğrenildi. Öte yandan hakem hakkında Cimbom UEFA'ya şikayette bulunacak. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında bugün sahasında İtalya'nın Roma takımıyla karşılaşacak. Sarı lacivertliler 18 yıllık aradan sonra mücadele edeceği bu büyük organizasyonun lig aşamasına galibiyetle başlamayı hedefliyor. Karşılaşma saat 19.45'te başlayacak. Türkiye, 2026 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası D grubu ilk maçında bugün saat 20'de Almanya ile karşılaşacak.

0: Burası Radyo 7.
1: Radyo 7.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
3: Otopratik, Otopratik.
4: Meteorolojiye göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yarın Ankara 31, İstanbul 29, İzmir 32, Antalya 34, Trabzon 25, Erzurum 26, Şanlıurfa 36 derece olacak.
2: En güvenilir

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Reklam.
2: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
3: Şehre dönüş başladı. Sonbahar yaklaşırken evinizi küçük dokunuşlarla yenileyebilir, ailenizi ve arkadaşlarınızı keyifle ağırlayabilirsiniz. Yus, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Expertiz.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Expertiz'e
2: Dynomile. Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
3: Bağışıklık ve kemik sağlığınız için iyi. Velcare'den vitamin D3K2. Velcare. İlko güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı seveceğim.
4: Expertise Dynobile. Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
6: lazım. Bir reklam.
7: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
8: Reklam.
9: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

Türkiye'nin alışkanlığı radyo yerimizde devam ediyoruz. Çok severiz Nilüfer Örer, çok güzel bir sesti. Devam gelmedi, bu şarkıyla tanıdık, bu şarkıyla sildik. Ama başka şarkılar da çok fazla gelmedi. Bekledim aslında, ben ilk çıktığı yıllarda hatırlarım. Bayağı bir sıkı şarkılar gelir diye düşünüyordum ama bazen olmuyor demek ki. Devam edelim güzel mesajlarınızla. 0507-977-0101'den 16BCS-851. Bursa'dan Semra, en güzel şarkılar canım eşime gelsin, iyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Yolunuz açık olsun. 45 Akhisar'dan Mustafa Kındır, dinlemeye devam. Selamlar, saygılar, hürmet.

0: Aşk laftan,
1: aşk laftan anlamaz ki. Ne dümeni tutar ne freni diye hatırlarım, biz bunu çok çok söylerdik efendim. Devam edelim güzel mesajlarınızla Radyo 7'de. Orta Doğu'nun ve Balkanların güzel kalp radyosu, eyvallah. Vendel Hanım demiş merhaba, Antalya'dan Halil Çetin, Konya Ereğli'deki köylü güzeli Esma'mın doğum günü demiş. Sıradaki eseri köylü güzeli Esma'ma armağan ediyorum. Onu çok sevdiğimi söyler misiniz? Teşekkürler, iyi yayınlar. Doğum günü kutlu olsun sevgili Esma'cığım. Sevgiler, saygılar, yeni yaşın güzellikler, mutluluklar getirsin. Ve seni sevenler daim olsun. Ve güzel yürekleriyle her zaman yanında olsun inşallah. Giresun'dan dinliyoruz, İkizler Erkek Kuaföründen. Ve ikiz kardeşim Aydın Kürekçi, abim Önder Kürekçi'ye armağan ediyorum demiş. Saygılar İbrahim Kürekçi. Çok selam olsun efendim, kolay gelsin.

Güllü'yü dinledik ve öğrettin bana. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'mizde. Antalya'dan Bülent sırada keseri. Tüm sevip de aldatanlara gelsin. Seven aldatır mı? Yani insan aklına o geliyor. Sevip de aldatan. Sevince aldatmaz. Sevmiyor demek ki. Antalya'dan kocaman selamlar. Ben Sultan Eryiğit. Plaka 03 ekmek 07 demiş. Selam olsun ha, süper. 43 Kütahya'dan Emel, eşim Hamza için sıradaki eseri yayınlar mısınız? Yayınlar demiş. Tabii ki efendim. Hemen gönderiyorum. Konya'dan selamlar ve sıradaki şarkı senin için olsun demiş Turay kardeşin. Selamlar, sevgiler, saygılar. Hüseyin Bey de tüm sevdikleri için armağan ediyor. 42 Konya.

0: doğasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37'de sabit tuttu. Avrupa Merkez Bankası piyasa beklentileri doğrultusunda 3 temel politika faizini 25'er bas puan artırdı. Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 4 Eylül itibarıyla 28,1 trilyon liraya çıktı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız
5: Halkbank. Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
6: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
5: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
6: Değil midir?
5: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
6: Girdim.
5: Bak bakalım ne diyor.
6: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
5: O zaman durma, hızını yükselt.
6: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
7: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
8: Reklam.
9: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler karekodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor.
10: Vakıfbank daima seninle.
11: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. Sun kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
12: Peugeot.
13: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
14: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
15: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
16: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
17: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
18: Akakçe.
19: Hemen bakıyorum hayatım.
16: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
18: Akakçe.
20: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
21: Hips Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
22: Ekspertizse Dino bile.
23: Nissan'da Eylül ayına özel son fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla üstelik %80 ÖTV avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
24: Yeni dönem listesi hazır. Kalem, defter, çanta, bir de bütçe. Yeni müşterilere özel 2,79'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
25: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar Fiat.com.tr'de.
26: Selam, ben Piraye.
27: Ben de Rutkay.
26: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
28: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
29: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

0: popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Bir reklam.
2: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
3: Maksimumdan şiir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar iş cepten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi iş cepte. 25 yıldır sana
4: maksimum. Reklam.
5: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

niyet ile nasip arasında bir çizgide yaşar ya sevgili Can Bağları. Rabbim niyetimizi salih, akıbetimizi hayır eylesin inşallah. Hepimizin, şu an sesimi duyan bütün dinleyenlerimizin akıbetimizi hayır eylesin.

Ayrılığa hiçbir yürek dayanmaz değil mi sevgili Can Bağlarım? Ve devam edelim. Gaziantep'ten Kenan Yılmaz, 15 yıldır sizi dinliyorum demiş. Arabamda birinci sıradasınız. Süper, teşekkür ediyorum. Sıradaki şarkı 22 yıllık eşim Sevil Yılmaz ve arabada şu an bizle seyahat eden 4 tane kızımıza gelsin inşallah. İnsan demiş, ehline geldi mi ziyan olmuyor ve ömrü mutluluk içinde geçiyor. İyi ki benim ailemsiniz demiş. Ne güzel cümleler. Rabbim nazarlardan korusun.

dardayım. Senelerdir buradayım. Altı adım, dört duvardayım. Ben ki gurbetim kendime, kendimden firardayım. Ah usta, ah. Mektup bekler gibi umut etmektir yaşamak burada. Uzaktan uzağa bir martı sesi alır götürür beni çocukluğuma. Ve yazdığım şiirler durur kirli, yorgun duvarlarda. Güneşe hasret gözlerimin değdiği her yerde artık o var be usta.

Burada yaşlandım be usta. Saçım da siyah kalmadı. Giderek daha çok benziyorum babama. Anamı daha çok özlüyorum. Ve çocukluğumu ve ilk gençliğimi ve kırılan düşlerimi. Her sabah sırt ağrısıyla uyanıyorum burada. Taşı sıksa suyunu çıkaran o adam ben değilim artık. Şimdi mevsim sonbahar, vakit ikindi. Bir zamanlar ben de delikanlıydım oysa. Hayaller kurardım gelecek için. Sevdamıza dair şarkılar söylerdim. Anneme bir gelin getirecektim. Tıpkı ona benzeyen. Bir varmış, bir yokmuşçasına. Maziye dalınca inan ki çok yanıyorum. Ve artık ne zaman bir eski türkü duysam salya sümük ağlıyorum. Şimdi ağrıma gidiyor voltalarda dinlenmek. Merdiveni böyle çıkmak zoruma gidiyor. Ve her gece öksürerek uyanmak.

Atilla Kaya'yı dinledik. Kutupla Yaz gibi Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'mizde şöyle son birkaç mesaj okuyarak artık sona gelmişiz. Huzurlarınızdan ayrılacağız. İyi yayınlar diliyorum. 38 Kayseri araçlarımı sürekli sizi dinliyorum demiş. Yayınınız için teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Eseri size ve ekibinize armağan ediyorum. Hüsnü Bey selam olsun Kayserimize ve merhaba, hayırlı yayınlar. Tekirdağ Saray'dan Bilgin, şu an sizi İstanbul'da dinliyorum ve sıradaki eseri vatani görevini Kıbrıs'ta yapan oğlum Emir için gelsin. Şafak 13 az kalmış. Aa, çok iyi çok iyi. Hadi bakalım hayırlı tezkereler dileyelim şimdiden. Kolay gelsin. Balıkesir Gönel'den Elif, şarkıyı canımdan çok sevdiğim ve çok özlediğim eşim Göksel Akay için istiyorum. Onu çok ama çok seviyorum. Elbet bir gün kavuşacağız. O gün bizim bayramımız olacak. İnşallah o günlerde bizler de fonda oluruz, o bayramınız olduğu günlerde efendim. Bugünlük de benden bu kadar. En önemlisi ve en güzeli sırrın sahibine emanet. Hoşçakalın.

0: Doğasını değiştiren gümüş suyu halı her telden Ebruli'yi sundu. Hangi halı değil hangi gümüş
1: suyu? Bu programda ürün yerleştirme yapılmıştır.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: Reklam.
4: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
5: getir. Serkan!
6: Efendim abi?
5: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
6: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
5: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
7: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
8: Empara, Empara, bankanın güzeli.
9: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
10: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detay

0: Sertiz.
1: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
4: HDI Sigorta.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
6: Bankart, seni düşünür o.
7: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
8: Daha dün annemizin kollarında yaşarken, daha dün...
9: Evet. Şimdi okullu olduk diyordu hani.
10: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
11: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
12: Reklam.
13: www.radyo7.com.tr
14: www.radyo7.com.tr
15: Tıkla.
14: Anında canlı dinle.

Mutlu akşamlar. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Murat Çetin'le Kum Saati başladı. Günün koşuşturmacasını biraz olsun geride bırakalım, ne dersiniz? Şimdi 2 saat boyunca şarkılar, hatıralar ve biraz da gönül sohbeti var. Nerede dinliyorsanız iyi ki buradasınız.

Sabah oluyor ama bazı insanların içi aydınlanmıyor ne yazık ki. Çünkü mesele gece değil, gönülde kalan bir şey. Ama ne kadar derine inersek inelim, oradan çıkacak bir yol mutlaka var. Bunu bu akşam kendimize sürekli hatırlatalım, olur mu? Evet, WhatsApp hattımızı aktarmak istiyorum. Program boyunca sesli mesajlarınıza yer vereceğiz. O güzel sesinizi, sevdiklerinize seslenebilirsiniz, sesinizi duyurabilirsiniz. 0507 977 0101 WhatsApp hattımız.

Sen de radyo hediye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

bana bunu yapma dediğiniz illaki birileri vardır. Hatta isim bile geçmiştir aklınızdan. Olur böyle. Bir şarkı yıllardır kapalı duran bir çekmeceyi açabiliyor. Çok güçlü bir anahtar. Kapatmayın hemen. Bazen insan geçmişine bakıp bugüne kadar nasıl yol aldığını da fark edebiliyor.

Bu akşam da sensizliği anılara sahip içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın yerdeyim.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
1: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Kemer ayrımı Burdur yolunun 01. kilometreleri, Aksaray Ortaköy yolunun 43-44. kilometreleri, Kayseri Kırşehir yolunun 05. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

0: Evet, vakit geldi. Sesli mesajlarınıza kulak verme vakti diyelim ve bismillah deyip başlayalım.
1: Ben İstanbul Sultan Gazi'den Kübra. Sıradaki şarkıyı Nevşehir'de yaşayan Songül Özkürkçü ve Sadun Enişteme armağan ediyorum. Onları çok seviyorum.
2: Ben Ankara'dan Tükez. Dünyadaki cennetim, biricik eşim Tuncer için sıradaki şarkıyı çalar mısınız lütfen?

0: unutamam dediğimiz şeyler oluyor değil mi hayatta? Sonra hayat bize yeniden sevmeyi öğretiyor. Belki de kalp tam olarak böyle bir yer. Kırılıyor, susuyor, sonra hiç beklemediğimiz anda yeniden çarpıyor.
1: Burası Radyo 7.

Sen de radyoya diye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

0: Ben Sultan Gazi'den Ali Efe. Sıradaki şarkıyı annem ve babama armağan ediyorum.
1: Ankara'dan Ayfer Sara. En güzel şarkılar Mehmet Sara ve arkadaşları Barbaros, Rüştü Aslı Yüce, Aydın için ve bir de sizin için gelsin.

Kolay değil aslında, hele bir kez canınız yandıysa, ama gönülde kolay kolay vazgeçmiyor. Gurbette olup da bizleri dinleyen tüm gurbetçilerimiz, bu güzel türküyü de sizlere armağan edelim.

0: Bu da geçer cümlesini hayatımda en çok zor zamanlarda sevdim. Çünkü geçiyor gerçekten. Hemen değil belki ama geçiyor. Yeter ki insan kendini o acının içinde asla ve asla unutmasın.
1: Konya Ereğli'den Gökhan Sert. Sıradaki parçayı Ereğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne armağan ediyorum. Müslüm Gürses'ten bir parça çalarsanız sevinirim.
0: Elbette ki dinledik sizler için.
2: Ben İstanbul'dan Merve, canım kocama sevgilerimi gönderiyorum ve sıradaki şarkıyı ona armağan ediyorum.
3: Sen de radyoya diye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 010.

Bazen insan gerçekten de yaşadıklarından ötürü yeter artık diyor. Sonra ertesi gün kalkıyor, kahvesini, çayını içiyor, işe gidiyor, hayatına devam ediyor. Çünkü hayat bizim en zor günümüzde bile durmuyor. Kıraç bizlerle birlikteydi. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Murat Çetin'le Kum Saati sizlere eşlik ediyor. Evet, günün şu vaktinde çaylarını, kahvelerini yudumlayanlar, afiyet olsun. Bu güzel eseri de sizlere armağan edelim.

0: Ben Ceylan Yıldız. Sıradaki şarkı eşim Ferhat Yıldız'a armağan olsun. Seni çok seviyorum.
1: Ben Eskişehir'den Cansu. Sıradaki şarkı eşim Rıdvan Doğan'a gelsin.

Ben nerede, sen nerede? Bazen iki insanın arasına şehirler değil, yaşananlar giriyor ne yazık ki. Ama bazı bağlar var ki mesafeye rağmen kopmuyor, öyle değil mi? Şu an uzakta olan sevdiğine bu şarkıyla bir selam gönderenler vardır. Onlar.

0: Ben Antalya'dan Sultan. Sıradaki şarkı bana, memleketim Dinar'a ve tüm Antalyalılara gelsin.
1: Ben Pınar, canım eşim ve çok özlediğim eşim olan Levent Özgürgenlere Yıldız Tilbe'den bir parça armağan eder misiniz?
2: Ederiz tabii ki. Metin Şentürk ve Yıldız Tilbe düeti Bırakma Beni diyor.

0: Vallahi bazı şarkılar insanı susturuyor. Çünkü kendi hikayenden bir parça buluyorsun içinde. Eğer şu an sessizce dinliyorsanız bırakın öyle kalsın. Her duygunun konuşulması gerekmiyor. Sesli mesajlarımıza kaldığımız yerden devam edelim.
1: Sedan Tuna, sıradaki şarkıyı kardeşim gibi sevdiğim Osman'a hediye ediyorum.
2: Aman Sedan, Hila, sıradaki şarkıyı Yiğit Kebap çalışanlarına ve özellikle Şebnem ve Emine ablaya armağan ediyorum. Sevgilerimle.
3: Kayseri'den Aydın Coşkun, sıradaki parçayı bütün meslektaşlarıma gelsin.

0: Bizler sesinizi sevdiklerinize duyurmaya devam ediyoruz. Yarı yolda bırakmıyoruz sizleri.
1: Ben Ankara'dan Gizem Çakırhan. Biricik annem Şerife ve canım babam Cafer'e kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Size gelsin.
2: Ben Emine Yücel, İstanbul'dan. Eşim Ekrem Yücel için sıradaki parça istiyorum. Ben onu çok seviyorum.
3: Hatay Dört Yol'dan Habib Aslan. Sıradaki parçayı eşim Nurdan Aslan ve çocuklarıma istiyorum.
4: Musa Ünal'a, eşi Rümeysa Ünal'dan en güzel parçalar sana gelsin.

0: Tokat'tan Murat. Sıradaki parçayı Çirkinim'i istiyorum.
1: Çorlu'dan selamlar. İsmim Sevda. Oğlum Necati Bozdürü'ye. Sıradaki parçayı armağan ediyorum. Onu çok sevdiğimi bilsin yeter.
2: Aleyküm selam.
3: Malatya'dan Hüsnü. Sıradaki şarkı tüm Radyo Diye'di dinleyicilerine gelsin.
4: Ben Adana'dan Hediye. Canım kayınvalidem Songül için çalar mısınız?

0: Metaç Arıza Servisinden Kubilay. Sahada seferber olan tüm arkadaşlarım için Fer Tayfur'dan Bana Sor şarkısını istiyorum.
1: Ben Fatih Halatçı. Şu an Keçören Bağlum'da amcamın hobi bahçesinde çay içiyor ve sizi dinliyoruz. Ferdi Tayfur'dan Bizim Sokaklar şarkısını Ayhan Halatçı ve ailesine istiyoruz.

Ömrümüzden iki saat daha geçti ama güzel geçti. Nerede dinlediyseniz, evinizde, yolda, işinizin başında, hatta gecenin sessizliğinde. Bu akşam bana eşlik ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bendeniz Murat Çetin, Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de kum saati sona eriyor bu akşamda. Kalbinize iyi bakın. Yarın akşam aynı saatte tekrar buluşalım. Hoşça kalın.

0: özlediklerimiz, dinlemeye doyamadıklarımız, yeni keşfettiklerimiz. Bu şarkılar sizin için. Kaan'la Geceye Ses Ver başlıyor.
1: Ve pek çoğumuzun merakla beklediği, iple çektiği zaman dilimi girdi. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu gecede gece yarısına kadar Kaan'la Geceye Ses Ver'de huzurlarınızda ben Kaan Özdemir. Sizlerin mesajlarıyla, sohbetimizde, dinleyeceğimiz, çalacağımız şarkılarla bu değerli zamanı daha da değerli kılmaya gayret göstereceğiz.

Sen de geceye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101. 0507 977

Hani derler ya, insanı en son umut terk eder diye. Umudu kaybettikten sonra nasıl tutunabiliriz ki yaşama? Çok zor. Bütün hayat anlamını yitirir, üstüne üstlük kendi benliğimiz de anlamını yitirir. İşte o noktadan sonra hayata tutunabilmek çok zordur. Ama yine derler ki uzak ve imkansız gözüken bir şey bir anda yakın ve mümkün olabilir. 5 dakikada değişir bütün işler. Hiç ummadığınız anda bambaşka kapılar açılabilir. Sanki

0: Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de hafta içi her gece 10'dan gece yarısına kadar ben Kaan Özdemir hayatınıza eşlik ediyorum sizin de müsaadenizle. Yeni yeni dinleyenlerimizle de tanışmak istiyoruz. Lütfen onlar da çekinmesinler. WhatsApp üzerinden yazılı mesajlarını bize göndersinler. Numaramızı sık sık hatırlatıyorum. Yeni dinleyenlerimizle de tanışmak istiyoruz. Nevşehir'den Yaşar Olgun sıradaki şarkıyı Sivas'ta bizi dinleyen Dilara Özdemir'e ve yanında bulunan arkadaşlarına armağan ediyor. Kayseri'den Reyhan sıradaki şarkıyı eşime ve çocuklarıma, torunlarım Eymen, Berat, Alparslan ve Yiğit Ali'ye armağan ediyorum diyor. Allah bağışlasın. Kaan abi iyi ki varsın. Büyük bir zevkle dinliyoruz Radyo 7'yi. Canım Züleyha'ma bir şarkı armağan etmek istiyorum diyor dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. Adınızı göremedim. Balıkesir'den Ercan Kısa, Sinem Kaya'ya armağan ediyorum diyor çalacağınız şarkıyı.
1: Baharı bekleyen

0: Ben de unutamam, geçse de yıllar. Seviyorum seni, dünyalar kadar. Dudağımda ismin, gözümde yaşlar. Bir tanrıyı, bir de beni sakın unutma.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

Belki çok uzaklardasın. Lakin bir o kadar da yakınlardasınız. Yüreğimdesin. Derindesin yani. Böyle güz vakti çiçeğe durmaya endişeli, ince bir gül dalısın en derinde. Penceremdeki vapurun yazması kara, senin hasretinse içimde ömürlük yara. Benim canım ciğerim, iki gözümün çiçeği, nasıl diyeyim sana? Bir o kadar, o kadar işte, o kadar.

Ben hep mutluyum. Neden biliyor musun? Çünkü hiç kimseden bir şey beklemiyorum. Beklenti her zaman zarar verir. Hayat kısa. Bu yüzden hayatını sev ve mutlu ol. Gülümsemeyi sakın bırakma. Kendin için yaşa ve konuşmadan önce dinle, yazmadan önce düşün, harcamadan önce kazan, dua etmeden önce inan, vazgeçmeden önce dene, nefret etmeden önce sev, ölmeden önce yaşa demiş. Yüzyıllarca önce bize öğüt veren yazar. Sevdim.

Dinleyicilerini çok seven, dinleyicileri tarafından da çok sevilen Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de programımıza devam ediyoruz. Sevgimiz, aşkımız karşılıklı. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Ankara'dan Cemal Balcı sıradaki şarkıyı Sivas'ta sizi dinleyen canım cananım karıma armağan ediyorum diyor. Mutluluklar diliyoruz. Allah bağışlasın diyoruz. Seni çok seviyoruz Kaan abi. Fenerbahçe'nin maçını izledik. Radyomuzu açtık. Sıradaki şarkıyı bize armağan eder misin? Yoldaki kaptanlarımıza gelsin. Saygılar, ben Zafer demiş. Zafer kardeşim, ben de sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Kaan abicim Çorlu'dan selam, ben Pınar. İyi ki varsınız. Radyo 7 ekibi iyi ki var. Hasret kaldığım eşim Levent'e armağan ediyorum sıradaki şarkıyı. Onu çok sevdiğimi de söyler misin demiş. Memnuniyetle. Allah kavuştursun diyelim. İşte gördüğünüz gibi bizi çok seven, değer veren dinleyenlerimizin mesajlarıyla zaman zaman programımıza devam edeceğiz.

Bir babanın kızına mektubundan. Sevgili kızım, en güvendiğin insanlardan kötülük görüp üzülmen güçsüz biri olduğun anlamına gelmez. Fizik kurallarına göre sırtını dayadığın bir nesne birdenbire giderse sen de o yöne doğru devrilirsin. Yani bunun güçsüzlüğünle alakası yok. En güvendiğimiz insanlardan maalesef böyle darbeler yemiyor muyuz?

Konya'dayız. Ali Baş Konya'da Atak Bar firmasında çalışıyormuş. Sıradaki şarkıyı birbirinden değerli tüm mesai arkadaşlarıma armağan ediyorum. İyi akşamlar diliyorum demiş. Ali kolay gelsin hem sana hem de yanında bulunan tüm arkadaşlarına. İyi çalışmalar diliyoruz tüm emekçi kardeşlerimize. Su gibi aksın zaman, sağlıklı huzurlu bir mesai olsun. Merhaba Abdullah, ben iyi geceler, iyi yayınlar. Küçük yaşta vefat eden kardeşimin anısına bir eser çalmanızı rica ediyorum demiş. Allah rahmet eylesin. Allah sabırlar versin kardeşim. Adana'dan Uğurcan, fırsat buldukça sizi dinliyoruz. Eşim Burcu, kızlarım Kumsal ve Beril için bir şarkı istiyorum. Hepsini çok sevdiğimi iletmenizi rica ediyorum demiş. Memnuniyetle iletiriz. Allah bağışlasın. Ailece size mutluluklar diliyoruz. Düzce'den belge sıradaki eseri sevdiğim Emrah'a armağan ediyorum. Onu çok sevdiğimi de söyler misiniz demiş. Zaman.

0: yangınçlar.
1: Çevreme bakıyorum ve görüyorum.
0: Bir
1: sevgi bittikten sonra telefonlar engelleniyor. Engeller daha sonra kaldırılıyor. Başka hesaplardan onlar takip ediliyor. Öfkeyle söylenen sözler, mesajlar oluyor. Tüm bunlar aslında duyguların diri olduğu anlamına geliyor. Ne zaman ki şunu diyoruz, artık sana kızgın değilim, kırgın değilim, dargın değilim. Kısacası artık ben sana hiçbir şey değilim. Sen benim hiçbir şeyimsin. Bunu diyebildiğimiz zaman her şey yoluna giriyor. Duygular soğuyor, öyle değil mi? Bu aşk büyük.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de WhatsApp üzerinden bize gönderdiğiniz yazılı mesajlarla devam edelim şimdi yayınımıza. Kaan abi, Burdur'dan Songül ben. Mermer çalışanlarına armağan eder misiniz sıradaki şarkıyı demiş. Memnuniyetle armağan ederiz. Zonguldak'tan Emirkan Güler, bu geceki tüm şarkılar Sakarya'daki biricik sevdiğim Erbağ'ıma gelsin. Çanakkale'den Yakup, hayırlı yayınlar diliyorum. Sıradaki şarkıyı Yusuf'a ve Derya'ya armağan ediyorum diyor. Eskişehir'den Eyüp, bu parça şu an gece vardiyasında çalışan Kolel, en son eline gelsin diyor. Kolay gelsin diyelim, iyi çalışmalar. Alanya'dan Okansa sıradaki şarkıyı Değerlim Suudi'ye armağan ediyorum diyor. Madem öyle, bu güzel eseri Okan ve Suudi için de çalmış olalım.

nasıl etmeliydi ağlayabilmeli, farkına bile varmadan. Nasıl etmeliydi ağlayabilmeli, ayıpsız, aşikare, yağmur misali. Neylersin, alışkanlık. İçin kan ağlarken yüzün güler, dikili taş gibi dinelirsin yine. Yavrum, erişmek ne müşkülmüş meğer.

kötü sinsi insanlar zehirlerini iyi insanlara yavaş yavaş çaktırmadan zerk ederler. Uzun planları vardır. Bir kene gibi yapışır, o iyi niyeti sömürürler. İyi insanlarsa tam aksine. Bir yara gördüklerinde hemen bir merhem sürmek, pansuman yapmak isterler. Böylece kendi acılarını ertelerler. Tüm iyiliklerini bir an önce karşısındaki insana sunmaya çalışırlar. İki farklı davranış biçimi. Seni...

0: ne çok.
1: Ankara'dan Hüseyin'in mesajıyla devam edelim. İyi yayınlar diliyorum. Yaptığı hataya rağmen hala çok sevenlere armağan olsun diyor Hüseyin. Bu çok önemli değil mi? Kavga etseniz dahi 5 dakika sonra o değer verdiğiniz insanın çay içiyor musun diye sorması ya da dolapta sarma var ye demesi her şeyi ortadan kaldırıyor. İnsana böyle eş, böyle arkadaş, böyle dost lazım diye düşünüyorum. Öyle kırılan, darılan değil. Ben Mahmut Özel, sıradaki parçayı Silopi'de görev yapmakta olan oğlum Abdülkadir Özel ve Ayşe Elif Özel'e armağan ediyorum diyor. Hayırlı vazifeler diliyoruz biz de. Gece mesaisinde çalışıyoruz. Hatay Belen Tüneli kamyon şoförü Hüseyin Akdemir, operatör İsmail Kaplan, tüm emekçi kardeşlerimize, arkadaşlarımıza selam olsun. Radyo 7 dinleyenleri için güzel bir parça çalmanızı rica ediyoruz demiş. Efendim güzel şarkı çalmak biliyorsunuz bizim işimiz. Siz bize bırakın, biz en güzellerini bulur, çalar, size memnuniyetle armağan ederiz.

Hayat bir yolculuk, düşünce ise güzergahtır demiş bir yazar. Ne de güzel söylemiş değil mi? Bazen elinizde her türlü imkan donanım vardır, bilgi beceri de vardır ama yön yoktur. Derler ya hani, gideceği limanı bilmeyen gemiye hiçbir rüzgardan fayda gelmez. Doğru hedefler bizi en güzel şekilde başarıya iletecektir. Yeter ki doğru bir yöne gidelim.

0: bana.
1: Bu gece numaramızı fazla hatırlatmadığımı fark ettim. 0507 977 0101. Lütfen bu numarayı cep telefonunuza kaydedin. WhatsApp üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz bu sayede. Menderes Dereköy'den Nur, Kütahya Simav'dan misafirim olan Hediye Dolunay arkadaşıma hediye etmek istiyorum sıradaki şarkıyı. İyi ki varsınız, duygularımıza tercüman oluyorsunuz diyor. Teşekkür ediyorum. Mustafa Dertli gece vardiyasına giden emekçi kardeşlerime ve Ankara Servisçiler Camiası'nın beyefendisi 06C 6803 plakalı servisin kaptanı Fatih abime armağan ediyorum diyor. Teşekkür ediyoruz. Adana'dan Zeynep, Aslan amcalarım Abdi, Erdem Kaplan Bulut, İsa Üçüncüoğlu, Nazar Dayı, Ferhat, Mesut, Muhammed, Uğur, Mahsun, Cem, Burak. Baktım hep.

Bazen insanlardan o kadar çok soğuyoruz ki onlarla göz göze gelmemek, sohbet etmemek için türlü türlü yollar arıyoruz. Bazen sırf kalp kırmamak, uğraşmamak ya da başka türlü türlü nedenlerden dolayı kendimize yakışanı yapmak için cevap vermediğimiz her insan kendini haklı zannetmiyor mu? Sanki onları onaylamış gibi. Alakası yok aslında.

şarkının öncesindeki konuya biraz daha devam edecek olursak, öyle insanlar çıkıyor ki karşımıza, sırf uğraşmak istemediğimizden onların yersiz, temelsiz, hatta saçma düşüncelerini duyup, o da sizin görüşünüz beyefendi diyoruz, niye hayatımda bu kadar saçma şey duymadım dememek için yapıyoruz bunu. Hayırlı geceler, ben Kayseri'den Ayşe Acar. Yıllardır dinliyorum ama ilk defa yazıyorum sıradaki parçayı. Ankara'da askerlik yapan oğlum Ali'ye ve diğer çocuklarım Rafet, Nurullah ve biricik eşime armağan ediyorum. Allah kavuştursun. Tüm Mehmetçiklerimizi selamlayalım ve vazife başında olan her kim varsa. Denizli'den yazıyorum sıradaki şarkıya, talibim demiş adını yazmayı unutan dinleyicimiz. Gaziantep'ten Berrin Öztaraş, canım annem ve babam Fethullah Özmert için, beni dünyaya getirdikleri için güzel bir şarkı çalmanızı rica ediyorum. Ne güzel söylemişsiniz, bugün doğum günüm. Bana öncelik tanıyın, çok şükür mesajı yetiştirdik. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun Berrin. İyi ki varsın, sana sağlıklı, mutlu, huzurlu yıllar diliyoruz.

Almanya'dan Serdar Apaydın bu gece Radyo 7'de çalan tüm şarkıları sevdiklerime armağan ediyorum diyor. Teşekkür ediyoruz. İskenderun'dan Delal sizi severek dinliyorum. Sözleriniz ve çaldığınız şarkılar beni alıp götürüyor başka diyarlara. Sıradaki şarkıyı eşime, kızlarıma ve yüreğimde sevgisi olan herkese armağan ediyorum diyor. Sağ olun, var olun. Antalya Akseki'den yazıyor Ali Buzkan. Yayın süper. Sıradaki şarkıyı tüm Aksekililere armağan ediyorum diyor. Kaan Bey, işimle ilgili bir sunum hazırlıyorum. Sesinle ve bu güzel şarkılarla eşlikçim olduğun için teşekkürler diyor. Yozgat'tan Sema, kolay gelsin Sema. Abi uzun zamandır vakit bulamadık. Sesinizi duymak huzur veriyor. Bizim için de güzel bir şarkı çalar mısınız? Can dostum Emine'ye armağan ediyorum diyor. Mersin'den Gökçe, askerdeki eşim Baran için bir şarkı çalmanızı rica ediyorum. Kavuşmamızı dört gözle bekliyorum diyor. Sıradaki parça canım babamıza gelsin. İyi ki bizim babamızsın. Çocukların Ensar ve Zeynep'ten kocaman sevgiler diyor. Allah sevdiklerinizi bağışlasın. Tüm annelere, babalara armağan edelim bu şarkıyı.

Van'dan Aygın çok güzel bir mesaj göndermiş Aydın. Kolay gelsin, bu hayatta hiçbir şey mücadele ve çaba göstermeden olmuyor, onu anladım arkadaşlar. Hiç kimse imkansız olmaz demesin, sevdiğinize sımsıkı sarılın ve bırakmayın, Allah büyük. Van'dan Aydın, güzel şarkıyı nişanlıma armağan ediyorum şimdiden, teşekkürler demiş. Biz teşekkür ediyoruz bu güzel mesajı bize gönderdiğin için. İzmir Kemal Paşa'dan selamlar Yunus Özdemir, size de armağan edelim. Hollanda Utrecht'ten bütün Radyo 7 dinleyenlerine armağan olsun sıradaki şarkı. Serhat Can Kurtaran, ne güzel soy ismin varmış Serhat. Antalya'dan Murat, her gece sizi dinlemekten keyif alıyoruz. Sıradaki parçayı Biricik Karım Özlem'e ve Akkurt ailesine armağan ediyorum, hayırlı geceler diliyorum demiş. Kaan abi Gaziantep'ten, Zeynep 5 yıldan beri takip ediyorum. Sizden sevip de kavuşamayanlara, unutamayanlara bir şarkı çalmanızı rica ediyorum. Hatay 4 yoldan Güllü Kırdar, sıradaki parçayı Canım Aileme armağan ediyorum diyor. Teşekkür ediyoruz. Sen

Denizli'den Beyza'nın mesajıyla devam edelim. Kaan abi iyi geceler. Sıradaki şarkıyı öncelikle ablama ve Ertex çalışanlarına armağan ediyorum demiş. Tekstil camiasında çalışanlara diyelim, kolay gelsin. Merhaba, sıradaki şarkı Diyarbakır'dan Bu Saatte Beni Yalnız Bırakmayan Güzel insana Gelsin diyor. Aziz gönderiyor. 64 Uşak'tan selamlar. Çalışan tüm tığcı şoför kardeşlerime Rabbim kolaylık versin. Uşaklı Ali Turhan kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz, size de kolay gelsin. Yolda size iyi bir yoldaş olmaya çalışıyoruz. Ankara'dan İstanbul'a seyahat halindeyiz. Bizim için güzel bir şarkı gelir mi? Bedirhan Kaya göndermiş. Memnuniyetle. Ankara'dan Antalya'ya gitmekteyim. Sürekli sizi dinliyorum. İsmim Mehmet Özcan. Sıradaki parçayı aileme ve tüm Türkiye'ye hediye etmek istiyorum diyor. Bu güzel parçayı biz de ailenize ve meslektaşlarınıza hediye ediyoruz.

Kütahya Merkez'den Zeki Taş sıradaki parçayı tüm dinleyenlerimize armağan ediyormuş. Kocaeli'den Ahmet iyi yayınlar dilerim. Dünya ne kadar büyük bilmiyorum ama benim sevdiğim dünyadan büyük bu gece bütün eserleri kendisine hediye ediyorum sağ olun demiş. Biz teşekkür ediyoruz. Bartın'dan selamlar Kaan abi, iyi geceler. Seninle güzel tertemiz bir hava var, oturuyoruz. Bize de bir şarkı armağan eder misin? Memnuniyetle kardeşim, Bartın'a da selamlarımızı gönderelim. Bolu Gerede'den selamlar. En güzel eseri ekmeğini alın teriyle kazanan tüm güzel insanlara ve memleketim Kahramanmaraş'ta sizi dinleyen tüm sevdiklerimi armağan ediyorum diyor. Tunahan Karataş, çok teşekkür ediyoruz. Kocaeli'den selamlar. Çok sevdiğim Devrem'in bugün doğum günü. Ona bir parça armağan etmek istiyorum. Seviyorsun can kardeşim Furkan, iyi ki doğdun diyor dinleyicimiz.

Aslına bakarsanız kaygılarımızın en önemli nedenlerinden biri her şeyi kontrol etmeye çalışmak. Belirsizliği hiç sevmiyoruz. Belirsiz bir iyimserlik yerine peşin peşin bir kötülüğü kabul edecek hale geliyoruz. Olumsuz bir şey olsun peşin olsun, uzun vadeli bir iyiliği ise maalesef bekleyemiyoruz. Böyleyiz, aceleciyiz, karamsarız, belirsizliğe hiç gelemiyoruz. Antalya'dan yazıyor Şafak, Dikmen Köyü'nde bahçe sulaması yapıyormuş. Sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerine armağan ediyor, kolay gelsin diyelim. Adıyaman'da bulunan Ömer İsmail Pekdemir ve görev arkadaşlarına armağan ediyorum sıradaki şarkıyı diyor Hüsnü Şahin Pekdemir. Gaziantep'ten Ayşe, sabah akşam sizi severek dinliyoruz. Bize de güzel bir şarkı çalar mısınız? Kışa hazırlık tamamlanmış. Ellerinize sağlık. Hayırlı geceler, ben Uğur Yavuz, şu an Samsun istikametinden Artvin'e doğru gitmekteyim. Yanımda bulunan arkadaşım Yusuf Yıldırım'a armağan ediyorum tüm şarkıları, sevgiler saygılar demiş. Efendim sevgiler saygılar bizden, üstüne de bu şarkı yine bizden size armağan olsun.

0: Ben şimdiden
1: bazen acaba yanlış yerden mi bakıyorum diye bakış açımızı değiştiririz. Farklı şekilde bakmayı deneriz. Ama çoğu zaman da gördüklerimiz değişmez. Hata bende mi diye sorarız ya. Bir bakarız aslında bizimle alakası olmayan çok fazla yanlış şey vardır. Bazı insanları da mutlu etmek çok zordur. Ayağına cenneti serseniz o insanların, ya şu tarafa doğru sersen daha güzel olmaz mı derler. Nasıl memnun edeceksiniz bu insanları? İzmir Buca'dan Fatma sıradaki şarkıyı balkonda radyoyu beraber dinlediğim oğlum Teoman'a armağan ediyorum. Allah bağışlasın diyelim. Teşekkür ederim. Çok güzel bir şarkı, Sabahçı Kahvesi. Hadi gelin şimdi Melek Mosso'nun yorumuyla dinleyelim.

Antalya'dan Özlem, sıradaki şarkıyı canımdan çok sevdiğim kocam Murat'a armağan ediyorum. Onu her şeyden fazla seviyorum diyor. Antalya'dan Giritli Ali, sıradaki eseri sevenlerime armağan ediyorum diyor. Allah sevenlerinizin sayısını artırsın. Merhabalar abi, ben uluslararası tır şoförüyüm. İsmim Emin Arkoç. Şu an Antalya'dan domatesimizi yükledik. Paris haline doğru gidiyoruz. Paris'e kadar kulaklarımız sende. Ne güzel değil mi? Bizim için ne büyük bir onur. Antalya'daki domates Paris'e gidiyor. Az önceki kardeşimiz Emin'in aracılığıyla. Bolu Gerede'den Mehmet Türk, oto kurtarma işi yapıyorum. Yollarda hep sizi dinliyorum. Sıradaki şarkıyı direksiyon sallayan tüm kaptanlara armağan ediyorum. Kolay gelsin. Geceniz hayırlı olsun, şarkılar çok güzel. Ben Tokat'tan Kevser, sıradaki şarkı bütün sevdiklerime gelsin. Bursa'dan Nurdane, bizim için de can dostum Tuğba için de güzel bir şarkı çalmanızı rica ediyorum demiş. Severek dinliyoruz diye eklemiş, sağ olsun.

kalmıştık. Maalesef bu gecede programımızın sonuna geldik. Biliyorum siz de daha çok dinlemek istiyorsunuz. Ben de daha uzun yapmak istiyorum ama maalesef süremiz burada bitiyor. Yarın saatler 22'yi gösterdiğinde Allah dilerse yine Radyo 7'de buluşacağız. Hoşça kalın.

programa şöyle başlayalım. Umutsun. Diyelim ki bir gün ansızın gider sevdiğin her şey. Gider. Kimi göçer gider, kimi geçer gider. Sadece fotoğraflarda kalırlar, anılarda kalırlar. Belki bir zamanlar durdukları köşede gülümsemeleri, duvarda seslerinin tınısı, birlikte diz çökülen sofralar, hepsi öylece kalır. Evet, insan kalmaz ama acıları kalır. Allah Allah. Hoş geldiniz, Radyo 7'desiniz.

Ey güzel Allah'ım, sadrımı genişlet, işimi kolaylaştır, dilimdeki düğümü çöz, sözlerim anlaşılsın ve tesir etsin. Yurt içinde, yurt dışında, her kimseniz ve neredeyseniz programımıza

Ah dostum, bahçemizin halinden baharımı kıyasla, zambaklar verem olmuş, kırmızı güller yasta. Eller yüzler simalar, resimler aynı değil. Baharlar bile değişmiş. Artık el alem bambaşka.

Şimdi beni dinleyen büyüklerim, küçüklerim, hanımefendiler, beyefendiler, size çok önemli bir tespit. Katılır mısınız bilmiyorum. Şu an, uzun zamandır böyle olabilir de daha çok şu an, bu alemde yaralanan psikoloğa gidiyor, doktora gidiyor, ilaç derdine düşüyor. Fakat yaralayan yerinden kıpırdamıyor. Söyle, hasta olan kim? Yaralanan mı, yaralayan mı?

Yok öyle. Yok yok. Dünyada ölene kadar rahat yok kardeşim. Belki kısa süreli keyifler, kısa süreli mutluluklar belki. Ama arkası seni bekleyen bir sıkıntı. Evet. Aslında bir nevi şöyle. Nerede bir gül bitse, bak etrafına, dikendir. Dünyada böyle.

0: mutlu
1: beni düşün, beni düşün.
2: Bazıları, hatta belki çoğu şöyledir. Hatta bak dinle, belki sen de benim bu sözümde kendini bulacaksın. Bazen gerçekten çok üzgün olursun. Dostum, o gün karşılaştığın insanlar sana hal hatır sorar. Hatta hadi böyle biraz sorun olduğunu fark edenler olsun, deşmek istesinler. Hayırdır, ne var? Sen onlara cevaben yorgunum dersin. Vay vay.

resmi çırağın gözünde ustası her şeyi biliyor. O dönüyor dolaşıyor, mutlaka her şeyi ona soruyor. Ve bir gün diyor ki, usta, şu dünyanın sana göre en güzel şeyi nedir? Dünyanın en güzel yanı. Usta der ki, evlat, bu dünyanın en güzel tarafı hiç kimseye kalmayacak olması. Yalan mı?

Beyza Hanım da yazmış, Talha Boroyge ile son 10 dakika dediği zaman çok üzülüyoruz, bir çaresi var mı demiş. Denizli'den var. Gece 24'te ve gündüz 14'te, günde 2 program. Biri bitti mi diğerini bekleyeceksin. Veya bir gün sonrasını. Evet sevgili dostlar. Ümmü Hanım küsen küssün kendi kaybeder demiş. Adıyaman'dan Abuzer selamlar etmiş. Çok teşekkür ediyorum. Ümüş nereden göndermiş? Can kulağıyla seni dinliyorum. Hanemizi şenlendirdin demiş. Eyvallah.

gaziler, gören yiğit yüreği.

şimdilerde her şey var fakat hiçbir şey yok gibi. Ve ne garip, herkes kalabalık ama herkes yalnız gibi. Ve ne acı, iyilik saklambaç oynuyor, kötülük durmadan sobeliyor gibi.

Sevgili dinleyicimiz, değerli dostum, seninle her yaşıyor gördüğün sağ olmayabilir. Öyle sanma. Diri diri yaşarken ölenler var. Derdi bilinmesin diye her gün öldüğü halde gülenler.

sana alışır dostum. Düşen düştüğü yere, giden gittiği yere, kalan da kaldığı yere alışır. Kimi çileleriyle, hayalleriyle kimi, kimi de varsa az biraz tebessümleriyle. Herkes hayalini değil, kaderini yaşar sonuçta.

Pekala, söz verdiğim gibi şimdi mesajlarınıza hemen bakalım. Konya Ereğli'den Metin, Musa Trabzon merkezden selam olsun abim demiş. Radyo yedi güzel, sen güzel. Konuşmaların insanı rahatlatıyor demiş. Eyvallah. Gülser Çetiner İstanbul'dan Bulgaristan göçmeniymiş. Selam olsun. Saide Özdil Akşehir seni dinliyor demiş. Selam olsun. Halit Aladağ Adana'dan öğretmenmiş. İstanbul'dan çok sevdiğim bir arabanın ustasıdır Abdullah'ım. Eşi Gülçin'le beraber dinliyorlarmış. Yolunuz açık olsun Can Abdullah. Peki, hadi devam edelim şu güzel eserle.

Ölünce zaten unutulacaktım. Ya da şöyle yaz. Ölünce zaten unutacaktın. Ah be güzelim. Niye acele ettin?

şimdi söyleyeceğim şey bir soru ama aslında cevabı tam böyle göbeğinde bir soru. Kendi içinde. Acı bir soru. Ben yaşarken, ben hayattayken bana omuz vermeyin. Öldüğümde gelip tabutuma omuz versen olur.

Başıma bela oldu şu gönlümdeki ağrım. Kor ateş üstünde yanıyor bağrım. Kabul olmadı ne feryadım ne çağrım. Ellerim dizime vuruyor artık. Sırtımda taşırken azap yükünü. Kaybettim yönümü. Söktüm gönlümden aşkın kökünü. Ah güzelim, dallarım filiz vermiyor artık.

0: aşık olurum.
1: Akılla gönül gelmez araya. Çoktan razı oldu gelen sıraya. Tuz bastım gönlümdeki yaraya. Kabuk bağlamıyor, kabuk tutmuyor artık. Ben insan derdim, ah ulan kalbi taş çıktı. Gönlümdeki tahtını elleriyle yıktı. Bu adam senin nazından bıktı.

severim. Az cümleyle, az kelimeyle çok şey anlatabilmeyi. Çok şey anlatan paragrafları, şiirleri, hikayeleri. İşte onlardan biri. Diyor ki, ah benim şu bitmek bilmez sakarlığım. Yine yırtık cebime koymuşum umutlarımı.

Sevgili dostlar, bazı insanlar huysuzdur. Düzelir mi? Düzelebilir. Bazı insanlar sinirlidir. Çok öfkelidir. Çabuk parlar. Sakinleşir mi? Sakinleşebilir. Hatta bazı insanlar cahildir. Akıllanır mı? Akıllanabilir. Fakat bazı insanlar nankördür. Değişir mi? Zor be dostum.

hangi zamanla sınırlayabilirim seni? Hangi mekana sığdırabilirim sevgini? Ve dahası, nasıl anlatabilirim sol yanımda tüten şu deli ateşi? Ne belirlenmiş bir gündesin, ne de bu aşkın sınırlara gebe bir ömrü var. Hem bugünümde, hem yarınımda ve her an

Herkes üzgünlüğünü farklı şekilde belli eder. Herkes de aslında bir başkasının üzüldüğünü, dağıldığını anlayamaz. Sadece dostun anlar. Mesela bazısının saçları dağınık kalır. Uzaklara dalar gider, gözleri derinlere böyle saklanır. Ne bileyim, normalde özenli giyiniyordur, ne bulduysa öyle giyer çıkar, özensiz davranır üzüldüğü zaman.

Herkesin yokluğu ve yoksunluğu karşılayışı farklıdır. Kimi isyan eder, kimi sabreder. Allah sabredenlerden etsin. Allah sabrı tavsiye edenlerden etsin. Tavsiyeyi dinleyenlerden etsin. Öyle ya, kimi vardır cebini yoklar boş, yüreğini yoklar kırık, arkasına bakar yalnız, gökyüzüne bakar mavi, olsun der ya, olsun be. Yarın var, yaratan var, rahmeti var.

Bazı şeyler geriye döndürülemiyor. Birileri daha erken yaşta sizin saçınızı, sakalınızı ağartacak kadar yoruyor sizi. Evet, o zaman bir kamyon arkası yazısı söyleyeyim size. Hatırı kalan varsa değer gördüğü günlere saysın.

0: yerde şöyle bir dua mı diyeyim?
1: Yok başka
0: bir istek gördüm. Bunun üzerine bir çift lafım olsun, yayına öyle devam edelim. Bu arada burası Radyo 7, dinlediğiniz program Gölge sizlerle. Şöyle yazmış bir kardeşimiz: zaman dursa, ben eskilere gitsem, eskiye gitsem, tanıdıklarımı tanımadığım, yaşadıklarımı yaşamadığım zamana gitsem demiş. Şimdi şu an beni dinleyenlerden de çok kişi böyle bir istekte, arzuda, duada bulunuyor olabilir. Ama şunu bilmelisin: velev ki gittin, yaşadığın yıl kadar da yaşayacaksın sonra, öyle düşünelim. Bu sefer yine tanımak isteyemeyip de tanıdığın, lan nereden tanıdım dediğin veya şu benim başıma niye geldi, nereden geldi, gelmeseydi dediğin şeyler gene olacak. Başka türlü zannetme.

Şimdi meşhurdur, ne denir? Dost acı söyler denir. Halbuki dost acı söylemez, bu yanlıştır. Seni sevmeyen acı söyler. Dost sana söyleyeceği acı bile olsa onu öyle güzel söyler ki. Öyle doğru zannettiğimiz yanlışlarla dolu, hep diyorum ya, etrafımız.

Benim olan ne varsa doldurdum ceplerime. Ağzında birkaç kelime, kötü söz, aklımda yine sen. Gidiyorum. Beceremediğim evlatlığımı, başaramadığım iş hayatımı, ümidimi kestiğim yarınlarımı ceplerime doldurdum gidiyorum. Üstesinden gelemediğim akrabalık ilişkilerini, neresinden tutarsam tutayım, elimde kalan karı koca hikayesini, ana baba olmanın sorumluluk yüklerini heybeme doldurdum.

hatıra olsun diye sakladığım birkaç şiiri, cüzdanımda taşıdığım nicesinin resmini çöpe attım gidiyorum. Parça parça olmuş hayallerim, perişan edilmiş ümitlerim, yarın her şey düzelir diye kendime ettiğim tesellileri cüzdanıma koydum gidiyorum.

0: sellerim.
1: Allah'a şikayet ettim, gidiyorum. Hastane koridorlarında attığım voltaları, sen iyileşemezsin artık diyen tüm doktorları.
0: Göreceksin beni.
1: Sırtıma yüklendim.
0: Ben ne halde
1: gidiyorum.

0: prensiplerin olduğu gibi duruyordur. Yani değerlerini diğerleri için değiştirmemişsindir. Ama yine de bazıları sana değiştiğini söyler. Sen değiştin derler. Onlara söylenmesi gereken şudur. Hayır. Yanılıyorsunuz. Değişmedim. İçim bildiğiniz gibi, dışım hak ettiğiniz gibi.
1: Gölge

0: Şakir, ağzına sağlık güzel insan demiş. Teşekkür ederim. Evet, Zeynep Mustafa ve Ahmet Özkent. Şöyle rastgele okuyorum. O kadar çok mesaj var ki. Suat Esenlik. Evet, Yusuf Nalçacılar.
1: Bugün bir iyilik yap.
0: Evet.
1: Kendine güven ve gölgeyi dinle.
0: Aynen öyle. Devam edelim bu arada. Kahramanmaraş'tan selamlar, sevgiler var. Erzurum'dan var. Ay maşallah. Ne diyor? Altan Ahmedova. Yurt içi, yurt dışı, her yerdeyiz. Selam olsun hepinize. Mesajlarınızın hepsini okudum, bunu bilin. Belçika'dan.
2: Burası Radyo 7.

0: Talha Bora Öge, namı diğer gölge, yayında.
1: Yanını kaybetmiş bir rüzgar gibi. Şuursuzca estim senin yüzünden. Benliğimden çıktım. Her gün öfkelendim.

kalmadı hayattan yana üzüntüm. Gurbet oldu bana gittiğim her yerim. Artık yarından da yok bir beklentim. Umutlara astım hep senin yüzünden. Cevap bulamadı soru soranlar. Selam alamadı selam verenler. Dargınım sandı beni görenler. Dilsiz gibi sustum senin yüzünden. Kendime bile merhaba diyemez oldum.

0: Talha Bora Öge ile son 10 dakika.
1: Pekala, bugün de programımızın sonu geldi. Her birinize dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Dinletenler var, tavsiye edenler var. Teşekkür ediyorum. Belki zaman zaman sözümde, tarzımda öyle kusurlu gelebilir bazılarına. Buna rağmen sabredenler var. Teşekkür ediyorum. Evet. Mesajlarınız var, dualarınız var. Sosyal medyadan takibe alanlar var. Eyvallah. Tabii programı dinliyorsunuz. Ben bir nevi görünen yüzüyüm. Duyduğun yüz, ses. Ama bir de bu programın buralara gelmesinde radyoda, hani kamera arkası derler ya, görünmeyen, duyulmayan kahramanlar var. Onlara da teşekkür ediyorum, canlara, çalışma arkadaşlarıma. Bugünün kapanış duası şu olsun: Rabbim itibarımızı bize nasip ettiği şu itibarı iki cihanda daim etsin. Amin. Pekala, sıra bana gelmediyse, hala bir gölgem varsa yine Radyo 7'mizde buluşacağız. Bu program gündüz 14, gece 24'te. Unutma ve hatırla, dün gitti, yarın daha gelmedi, anı yaşa. Bendeniz Talha Bora Öge, namı diğer gölgenizden şimdilik eyvallah.

0: Şimdi sıradaki şarkı senin için.
1: Bu kaçıncı çalmışı kapının? Bu kaçıncı sen değilsin başkası? Peşimden mazinin ayak sesleri nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.